Dadam mening 20 yaşqa kirgan yilimdiki tug'ilgan kun ziyofatida balam, sana atanı bolalığanlıqımızdan özümüzni tolımı tələylik es qılımız. Sizlar ikki aka eninin sağ salamat çoğ bolup, öylük ocaqlıq bolışınlarni, igilik tiklişinlarni ümit qılaman. Sizlarning sağ salamat çoğ bu vaqtinglar xuddi bizga izchil bir tələy hamroh bo'layotgandek tuyg'uga keltirdi bizni. Tələyning biz bir oylik kishilarga izchil hamroh bo'lishini ümit qılaman dedi. Mektep okuştan hizmetki çıkışkıca, onundan yeni aile kuruşkıca bulgan jarayanda, men xuddi muşu tilek izcil emelge iş meni vatqandak tolımı tələylik bop geldim. Ali mektebini bitirgenden keyin, men sınıf boyca tonju türkümde Avasiya şirketige kirip işledim. Avasiya şirketidin istifa berip çıkkandan keyin uçuratkan hemme hizmetdişim tolımı aq köngül, hemme xojayinim tolımı sexi, hemme dostum şunca samimi boldi. Esimde qilishcha Changshaning Kono bazar rayonida uy ijara elib turgan mazgillarimning biridagi sahar soat 3 lar atrofida bir o'g'ri uyimning eshigini qumurib ochdi. U portmonemni ichib, naq pullarni elib ketdi. Biroq kompyuter, soat, bundan boshqa yana portmonemdagi kinishka, bank kartalarining hech qaysisi chekilmadi. Navada u shirkatning materiallari bilan to'ldirib atgan kompyuterim shundoqla kinishka va bank kartalarimni elib ketgan bo'lsa, rostdan-la to'limi ejanishli qolig'i tushib qoldi.

Ilgari mənmə kelgüsüdün bəklə ənsirəyittim. Bolub mu 27-28 yaşqı kirgən aşu işki yılda xizmətimnin tılğa alğıçılıkı yox. Yılsıya turmuşum qıp qoruq edi. Mən hər günü bəklə alaqızadı bolattım. Özümnün ızcıl ғəmkin yaşap ötüp getişimdən, ömrümnün axırqıca yanğız qilişdən ənsirəyittim. Dəm ilişimdə ayırıp olan bilən yünləngi berib sayahat qıldım. Bıraq məndə mənzirlədən hozırlanğı da keyfiyyat yox edi. Dalinin illik şamili yüzümünü sipap ötetti. Kadimi şehrinin hemmi yerden romantik pırak çıkıp duratdi. Bırak, menin yığılığımla keletti. Mən uzun yolluk abdobosti yığıladım. Mən mihmahan yatkının işkini takıp ilip, karvatta oltırıp yığıladım. Güzel erhay kölüge yüzülünüp, yeni yıl salyotları etilgandı yığıladım. Mən lecanı bardım. Şuhu kadimi bazırdaki kahvahanı da yığıladım. Şu çağlada endişem ihtimal en yukarı noktaya çıkan buluşu mümkün. Aldığımız ki yolunu enik körelmesek, hemimiz kangıraymız. Endiş kılımız. Bırak, endişeli keyfiyat kıp etip keli yuvarışının hiç kandak paydası yok. Hem endişlerinizi taşlap, turmuşunu öz meylige koyu etin. Turmuşunun öz orbitisi buludu. Biz kılsak buluduğunu ihtimal kalbimizin çakırkını anlığandın kiyin, hakiki tırışçallık körüstüş buluşu mümkün. Tehimi yıraqı bağandıla, andın teh

balanın öz bedilişine devamlı təsir göstərdi. Atanlar ve bakıcılar balada sağlam boğan yemek işmek adeti yitildirip, balanı tentarbiye faaliyetleri bilen şoğullanışı rehberlendirip, uzun vaxt oldurup televizor görüş ya ki elektronluk üskünlerin işletiş vaxtını kıskarsı boludu. 4. Yaş özmürlük məzgeli. Yaş özmürlük məzgeli balanın semizli xavapı eşip getirdiğin yeni bir məzgil, çünkü yaş özmürlerinin turmuş usulunu talışı teximu küşlük bulup, atanlarının özünü kontrol kılışını ancı bəxalab getməkdi. Lekin atanlar yanıla yemek işmekçiyatda ballarını doğru yedekleş kılışı gerek. Yaş özmürlerimi özünün salametlikine mesul bolışı gerek. Yaş özmürlerine sağlam yemek işmek, muhabbik hareket, hem özünü başkuruş muharidi doğrusu da tərbiyyə veriş intayi muhim. Ballardaki simizlikten yüz verişini kontrol kılışının halkılıq məzgili, mürekkep hem halkılıq mesele, atanla, marif hizmetçileri hem pütkül cəmiyyət ortak tırışıb ballara yaxşı boğan yemek işmek hem hareket muhiti yaratıp verişi. Ulanın sağlam turmuş adetini yetildirişiga yardım berişi gerek. Şuna qalğanda biz balalardaki semizlik meselesini önümlü kontrol kılıp, keyinki evlatlarını sağlam, xoşal özbetiliş muhitiga ege kılalayımız.

Hörmetli radio anlıqucular, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharari Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qıdımlı programımızda görüşeli, xayr xoş.

yil mezgilidagi istimol taraqqiyot vaziyati va bosqichlik alohidligiga cho'ng'ur hukm qilib 15-5 yildagi istimolni kengaytirish tafakkuri nishoni va muhim tadbirlarni bir tutash planlab keng doirada fikr takliflarini anglab yirik planni tuzib chiqdi. Savol: yirik planning qandoq alohidligi bor? Javob: birinchi, xalq uchun xizmat qilish, xalqqa naf yetkazishni gavdalantirish kerak. Istimolni kengaytirishda xalq turmushini cho'ng bilishda cho'ng turib, yirik planda xalq turmushiga naf yetkazish bilan istimolni ilgari surishni zich birlashtirishda cho'ng turib, tuzum o'rinlashtirmasida diqqatni kutinish, havolilik tarbiyalash, madaniyat sayohati, sog'lomlik qatorliq aholilarning istimol darajasini o'stirish ehtiyojiga markazlashtirib, yuqori sifatlik ta'minlashni kengaytirib, supa vositasini beyitish, terak kapolatini kuchaytirish qatorliq ko'p taraflik tadbirlar orqali xalqning turmush sifatini o'stirish kerak. Ikkinchi, bir tutash planlab ilgari surishni gavdalantirish kerak. Iste'molni kengaytirishda sistemali qarashda cho'ng turish kerak. Yirik planda qisqa muddat bilan uzun muddatlik, ta'minlash bilan ehtiyoj, hukumat bilan bozor, iste'mol siyosati bilan boshqa iqtisodiy, ijtimoiy siyosatlarning munosabatini yaxshi bartaraf qilishga ahamiyat berilib, iste'mol sohasidagi konkret tadbirlar bilan iste'mol iqtidorini o'stirish, iste'mol muhitini yaxshilash, tuzum va siyosatlarni mukammallashtirishni bir gavdalashtirib, ilgari surishda cho'ng turib, ta'minlash bilan ehtiyojning yaxshi ham turtki bo'lishi ilgari surilib, bozor yetakchiligi bilan hukumat yetakchiligi bir tutash planlanadi. İstimalni ilgir sürüşke texmo paydlıq siyasat sistemisini bərpaq qılıdı. Üçüncü, yenilik yaratış arqılıq yetəkləşini gəudiləndürüş gərək. İstimalni kəngaytışda ıslaq qılış, yenilik yaratışda çıntırıb, hazırqı istimal qurulmasını əlalaşdırıb, dərəcisini östürüş, yeni kəsb haliti, yeni əndizə, yeni mənzirə özüksiz meydanı keliş yüzlünüşü birləşdirib, yirik planda mulazimət istimalini ilgir sürüş, rəqəmlik istimalini ravajlandırış, sharoitga qarab ish ko'rib, tunji tarqitish iqtisodini olg'a siljitish, yesi qilish shaklidagi iste'molni yetildirish qatorliq tuzum o'rinlashtirmalari o'tirg'i qo'yilib, aloqador qo'llab siyosatlarni mukammallashtirish orqali iste'molning yangi eshish nuqtasi faol yetishtirilib, iste'mol taraqqiyotiga yangi harakat energiyasi qo'shildi. Savol: yirik planda nishonni bekitishda qandoq o'ylar bor? Cevap: yirik planda 15-5 yillik yirik plan programmasiga to'liq chipslashtirib, 15-5 yillik yirik plan mezgildagi iste'mol sohasining taraqqiyot nishoni o'tirg'i qo'yildi. Iste'mol bozorining umumiy ko'lami sijil kengaydi. Aholining iste'mol nisbati ko'rinarlik o'sdi. Butkul jamiyatning tovar va mulozimat iste'moli bir qadar tez oshdi. Ijtimoiy iste'mol buyumlarining parcha sotilish umumiy summasi 60 trillion yuan atrofiga yetdi. Iste'molning iqtisodning eshigi bo'lgan turtkilik roli yanada kuchaydi. Iste'mol qurilmasi texmo sarxillashdi. Aholilarning kishi beshigi to'g'ri keladigan mulozimat xarakterlik iste'mol chiqimining aholilarning kishi beshigi to'g'ri keladigan iste'mol chiqimida egilgan nisbati muqim oshdi. Taraqqiyot tipidagi yaxshilash tipidagi iste'mol sijil oshdi. Raqamlik iste'mol ko'lami uzluksiz kengaydi. Shahar, yeza, rayon, top o'tirsidagi iste'mol farqi tadrijiy kichiklatildi. Iste'mol iqtidori uzluksiz o'sdi. Yuqori sifatlik to'liq ishqi o'rinlashtirishda yangi ilgirlash qo'lga keltirildi. Aholilar kirimining eshishi bilan iqtisodning eshishi mos qadamda bo'ldi. Ijtimoiy kapolat tuzumi texmo a'lolashdi. Texmo imkoniyatlik sijil bo'ldi. Aholilarning iste'mol ishonchi texmo oshdi. Ko'zlimisi texmo muqim bo'ldi. Ishonchi texmo kuchaydi. İstimal təminatı texmo yaxşılandı. Tavar, mulazimət süpti sijil özdi. Təminlə sistemisi texmo mükəmməlləşdi. İstimal kəsb haliti əndisi texmo beydi. Təminləş bilən ehtiyacının maslışış çalıqı texmo küçəydi. İstimal muhiti körnərlik yaxşılandı. Muhim məhsulat və mulazimət ölçümü sistemisi, inovat sistemisini texmo mükəmməlləşdirib, istimal ul əsləhələrini texmo mükəmməlləşdirib, istimalının qolaylıq dərəcisi, azadilik dərəcisi, razı buluş dərəcisini zor dərəcədə östürüş gərək. İstimal tözümü və mexanizminin yanımı mükəmməlləşişini ilgir sürüş gərək. İstimal sahəsədiki namuabıq, çəklimi xarakterlik tədbirlərini, iniqlab, sərxillaşdırışda, paal, nəticə ünüm hasıl qılıb,
aholi iste'molini kengaytishning uzoq unumlik mexanizmini texmo takomillashtirib, iste'mol siyosati bilan boshqa iqtisodiy, ijtimoiy siyosatlarning ham turtkiligini yanami kuchaytirib, texmo yuqori saviyali, texmo hayotiy kuchga ega iste'mol bozorini shakllantirish kerak. Savol: yirik planda qanday nuqtaliq vazifalar o'rinlashtirildi? Javob: plan 3 cho'ng qismini o'z ichiga oladi. Birinchi qismi umumiy talab bo'lib, 15-ci 5 yillik plan mazgilda iste'molni kengaytishning yetakchi ideyasi va taraqqiyot nishoni aydinlashtirildi. Ikkinchi qismi nuqtaliq vazifa bo'lib, mulozimat iste'molining sifatini o'stirib, xalqqa naf yetkazishni ilgari surish, tovar iste'molining sig'imini kengaytirib, darajasini o'stirishga turtki bo'lish, iste'mol yangi kasb holati, yangi andisi, yangi manzarasini yetildirish va barpo qilish, iste'mol iqtidorini kuchayib o'stirish, iste'mol muhitini zo'rkish bilan a'lolashtirish, iste'mol tuzumi mexanizmini kuchayib mukammallashtirish va ilgari surish qatorliq 6 jihatni ko'rib, 15-5 yil plan mazgilida iste'molni kengaytirishdagi 28 nuqtaliq vazifa va tadbir o'rinlashtirildi. 3-chi qismi tashkillab yo'lga qo'yish bo'lib, partiya rahbarligida chiqim turish, planni amaliyalashtirishni chiqim tutish, iste'mol statistikasini kuchaytirish, nazorat qilish, baholash qatorliq kafolat tadbirlari o'tirg'i qo'yildi. Shuning bilan birga, cho'ng yoshliklar iqtisodiy, bolibiqish mahsulotlari va mulozimati, madaniyat va sayohat iste'moli, sog'lomlik iste'moli, avtomobil iste'moli qatorliq jihatlarni ko'rib, 9 maxsus ston tasdiq qilib, aloqador sohalarning konkret amaliyalashtirish tadbirlarini o'tirg'i qo'ydi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Yaşanğalar sanatoriyasıdaki yaşla qandaq qılıp yaşanğalarını keyfiyat qamati bilen təminləşni oylap qaldı. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu haqda xəbər berdi.
1: Üçdən burun saat 9:20-da Suju Wujang Jiangling salamatlikni asli keltirish kutinish markazining 3-chi qavatidagi faoliyat uyida yaşanğalar psixiki dərsi dəl vaqtida başlandı. Dərs sözləydigən oqutquchi Jiang Wenwen 20 yaşdan aşqan bolup Qızıl jiletki kiygen, çeçini boğu alğan bulup, yaşlıq bahari urgup duratdi. O, təşvişinliş keyfiyatırın başlap, yaşanğallardaki təşvişinliş kesili və dəm ilişqa pensiyaya çıkış yığındı kesellik alamətini sözləp verdi. Tövəndə oldurgan yaşanğalla arq-arqıdın beşini lanışıddi. Yana yaşanğalla təşəbbüskarlıq bila orundan turup, özünün hikayesini sözləp verdi. Özara təsir körsətiş halqısıda Jiang Wenwen yaşanğanlarını başlap, üç baxçını ayınlayış, turaqlıq ibarlarını ulaş, qatarlıq oyunlarını oynadı. Fəaliyyət üyüdə külk sadaları yamırdı. Adətdə bu yerdəki yaşanğanla Jiang Wenwenni Xiaojiang dəb çakırattı. Başqa psixiki oqutqıçılırğı oxşumaydığını şöki, Jiang Wenwen yaşanğanla bilən billi tamaq yap, billi turudu. Jiang Wenwen qatlamı qatlam tallaş arqılıq pidayı bulup, Wujang Jiangling salomatlikni asli keltirish markazidagi yashanganlarni ko'p xil shakldagi yashanganlar uchun mulozamat bilan ta'minlayotdi. Shuning bilan bir vaqtda pedoilar mulozamat vaqtini jo'g'lash orqali u yotoq saloyitiga erisha oladi va uy ijarasini to'g'irlab chiqarib yeta oladi. Odatda Jiang Wenwen ko'p qism vaqtini Wujang Jiangling salomatlikni asli keltirish markazida o'tkazadi. Yaşlar qanday qilib yaşanğanlarını keyfiyat qimmeti bilan ta'minlashni o'ylab qaldi. Yaşlarning yaşanğanlar sanatoriyasiga ko'chib kirganligi to'g'risidagi qisqa filmni ko'rib, Lovey bu haqda o'ylanib qaldi. 25 yoshga kirgan Lovey Anhui o'lkasining Xuancheng shahridan bo'lib, Suzhouda tor tashviqoti xizmati bilan shug'ullandi. Ayni chaqda uning uy ijara ilish to'xtamining muddati to'shay deb qolgan bo'lib, yangi uy izlayotdi. Өй ижарысы бәк әрзан болыш, Ловиға оқшаш оқыш пүттіргенеге ұзақ болмаған али мәктәп оқуғычылар үшін әйтқанда, педайла мұлазымыты вақтыдың пайдылынып, өй ижарысыны тоғырлап чықыр ветішінің жәліп қылыш күчі әқиқатан зор. Сурудеке бір шіркет елан қылған, яш педайларыны қобыл қылыш қәверіні көргенден кейін, Лови еқін әтіраптеке Яшанғалла санаториясын іздеп, Шишен Йиян Яшанғалла ятақ бинасының орлықы әң еқін ішкәлігіні байқап, вақытны чын тұтып тізім қалдырды. Яшанғалла санаториясының Лови ішлейдіған шіркет білен болған орлықы тәхминен 4 километр болып, токсикілет білен 15 минутыла етіп барғылы болады. Орлықы муаппақ. O, adatda köp ismina qoşub işləməydi. Ayda 15 saat pidayla mülazimi tıqılıdı. Ən mühimi, hər aylıq uy icarisi 300 yuan bolub, naiti muvabıq. Lowey köçüb girib, bir aydın köprək vaqtı

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinivatkan, izdiniş damıda alğı ilgirilavatkan radyo alıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2022'li 3. ayının 17. günü Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığınığı riyasetçilik kılganı sözlügen strategiyelik iradını saxlap, yuqumunun aldını iliş hizmetlerini inçke puhtu tutuş gerek namlıq sözünün mühim noktasını ve Başucu Xi Jinping'in 2020'li 10. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığındı bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin Xalıq İgiliki Terakiyatı ve İctimai Terakiyatının 14. 5 yıllık yirik planı ve 2035 yılı geçip olgan Kelgüsi Nişanı Tüzüş Doğrusu'daki teklif hakkında izahatının bir kısmını anlatımız.

üzlüksüz ilgirlişimizgi paydalıq. 5. Terakkiyat bilen xavipsizlikni bir tutaş planlaş doğrusuda. Biz şunu barğansırı çoğunkur tonup yettik ki, xavipsizlik terakkiyatının aldıngı şartı. Terakkiyat xavipsizliknin kapalıdı. Hazır ve bunun dinkinki bir mezgil, dövültümüzde türlük zidiyet ve xavip xatar asan 101'dığa mezgil bulup, mülçerlikli boludugan ve mülçerleş kıyım bulgan türlük xavip xatar amilleri körünerli köpüydü. Biz terakkiyat bilen xavipsizlikni bir tutaş pılallaştı çın turup, pürset ingi ve xavip ingini küçeytip, tövençek tepekürünü turguzup, kıyıncılıkni tekimi tolukırak mülçerlep, xavip xatarını tekimi çonkurrak oylap, yuçuklarını itiş ve aciz taraflarını küçeytişki ehmiyet berip, el kulguş kademini yakşı besip, teşebbüskarlık cinini obdan kılıp, türlük xavip xatar ve hırslanın önümlük aldığını elip ve onu tügitip, sosyalistik zamanivilaştırış işlerinin oğuşluk algı sılzıtılışıga hakiki kapalet kılışımız şart. Yukarıki tonuş asası da, teklif orijinali da, mahsus bölek acırtılıp, terakkiyat bilen xavipsizlikni bir tutaş pılallaş. Devlet müdafiyesi ve armiyanın zamanivilişini tezil çıkartarıkla strategiyelik oralaştırılıp, umumi devlet xavipsizliki karşıda çın duruş. Devlet xavipsizliki sistemisi ve iktidar kuruluşunu küçe ettiş. Devlet xavipsizliki tozkını müstehkemleş tekitlendi. 6. Sistemi karşıda çın duruş doğrusu da. Teklif orijinali da 14. 5 yıl mezgilideki iktisadi, icmai terakkiyatta sistemi karşıda çın duruş prinsipiga emel kılış şart dep oturup koyuldu. Partiya 18. kurultaydan bu yan partiya merkezi komiteti partiya ve devlet işlerini sistemilik pılallaş. Bir tutaş algı sözcüsü çın turup, yeni emniyetinin ihtiyacı asasen bir katar yeni uğurlaştırma ve yeni tedbirlerini şekillendirip, bütün partiya, bütün memleketki her millet halkını yetekleyip, tarihi muvaffakiyetlerini koluk keltirdi. Bu ceryanda sistemi karşı ulluk ideye ve hizmet usulü boldi. Umumüzlük halk cemiyet kurup çıkandıyken, biz sosyalistik zamanivilaşkan devletni umumüzlük kuruş yeni seferini başlayımız. Devletimizin terakkiyat muhiti da çoğunkur ve mürekkep özgürüş bulu atıdı. Terakkiyat tempon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesi yenili gevdilik bulu atıdı. İktisadi, icdimai terakkiyatdaki ziddiyetle mürekkepliş atıdı. Şuna, sistemi karşın çıkış kılgan asastı pılallap ve hel kılıp, her kaysi sahadaki hizmetlerini ve sosyalistik zamanivilaştırış kuruluşunu umumüzlük maslaştırıp ilgiri sürüşümüz şart. 7. Umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkışını tamamlaş ekvali ve cakarlaş vakti doğrusu da. Partiya kurulgalıkıga 100 yıl bolganda 1 milyard neç 100 milyon ahalıgı nep yetküzüdügan tekimi yukur seviyelik hallık cemiyetini umumüzlük kurup çıkış, partiyamızın yeni əsiri kirgenden kiyin hallıq cemiyetini asası cihetin kurup çıkış asası da oturup koygan küreş nişanı. Xalqqa bergen tentenlik vədisi. Islahat içivitişinin dəslipi de partiya merkezi komiteti hallıq cemiyet kuruş strategiyelik təsavvurunu oturup koygandan buyan, biz xalqının güzel durmuş istikini küreş nişanı kılıp, neçe evlat kişilə başının ahır boşaşmayı davamlı küreş kıp geldik. 13. 5 yıl mezgili umumüzlük allık cemiyet kurup çıkışının el kulguş galbisini kolu keltürüş baskıcı. Biz muyum noktunu tutuş, kemtülükünü toluklaş, aciz taraflarını küçe içini gevdilendirip, zor havip hatarının olduğunu iliş ve onu tügitiş. Namıratlıktan del cahidi kutulduruş. Bulgunuşunun olduğunu iliş ve onu tüzeş katarlık, ötkelgi hocum kılış canlarını katti yakış kılıp, bir qatar yeni zor muvaffaqiyatlarga erishdik. Tuyuqsiz yuz bergan yeni tashman öpki yallug'i yo'qmi? Devletimizning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotiga naiti zor foydasiz ta'sir elib keldi. Partiya Markaziy komitetining kuchli rahbarligida butun mamlakat xalqining o'rtaq tirishi orqasida yeni tashman öpki yallug'i yo'qmining oldini elish tizginlashda zor strategiyalik natijalar qo'lga keltirildi.
Dövlətimiz iqtisadi, ictimai işlərini əsliyə gətirişdə dünya boyunca aldın qatardı məndi. Əsaslıq iqtisadi göstəricilər yaxşınış qüzləndi. İctimai işlər xalq turmuşu ünümlü kapalətə iyi qılındı. Mölçərlənişcə bu il dövlətimizin işki işləb çıxırış ümumi qiyməti 100 trilyon yuandan aşıdı. Xalqın turmuş səviyyəsi görünərlik ösüdü. Hazırki ölçəm boyunca Yezladiki namırat ağalının həmisi namıratlıqın qutuludu. 13-cü 5 yıllıq yerik planda bekitilgən tərəqiyyat nişani, umumüzlük allıq cəmiyyət qurup çıxış nişani öz qərəli də işqa aşıdı. Növətdə, umumüzlük allıq cəmiyyət qurup çıxışının yanılı dağımlı şivatqalıq közdü tutulub, təklif arginalı da umumüzlük allıq cəmiyyət qurup çıxışının əl qılğuş qəlbisigi erişdə Әл қылғыш муапиқетлі қолығы кәлтүрілуді о, деп баян қылынды. Келер елінің алдыңғы 20-да, партия мәркізі комитеті ұмымызлік аллық жәмейет құрып чықышны сестімілік бағалайды вән құласылайды. Андын, дөлтіміздің ұмымызлік аллық жәмейет құрып чыққалықыны рәсмі жақарлайды. Hürmetlik radyo anıgıcılar. Biz bugünkü günüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 3. ayının 17. günü Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığınığı riyasetçilik kılganı sözlügen stratejilik iradını saklap yokumunun aldığını iliş hizmetlerini inçke puhtu tutuş gerek namlı sözünün mühim noktasını ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 10. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti 5. Umumi Yığında bərgən Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin Xalq İgiliki Tərəqiyyatı və İctimai Tərəqiyyatının 14. 5 yıllıq yirik planı və 2035 yılı qıcı bolğan Kəlgüsi Nişanı Tüzüş Doğrusudiki təklif əqədə zatının bir qısmını anlattıq.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnu programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yine oxşaşla yeniçe məzmunları bilan huzurunlara yetib geldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlığa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostlar Şirin Gül Toxtayım.

Millet halkının birlikte iştifaklaşıp algı besişi, ortak bölünüp terakki kılışı, Cumhur milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Şuna pulga ya ki mertibige asallı setilip getirdi. Ola öz orlarını saklap geliş için bir yürüyüş nezeriyelerini oylap çıkışları gerek. Ola bir kıl ideyeni, bir kıl nezeriyeni, hatta özlerimi işenmeydiğen bir kıl ziyallık nezeriyeni tergip kılışıdı. Meksdi emelge pulga erişiş. Ulanın hakiki meksetleri peka şuncilikla. Men uladın kem turduğan hiç kandak yerimnin yok ikenlikini bilmen. Şundaktım o, men ulağı yetmez men. Uladın ekmek dur men. Ama bizden bir tarafımız uladın artık. Yani biz asan setilip getmeyimiz. Bundak ademle hazır her kandak nersi deme bekerek gerek. Vronski onun geplerini berilip anladı. Onun dikkatini kozgığını Ser Pohovskoy'nun gepleri emez, umum işlağı tutkan muamelesiydi. Vronski'nin hizmeti pekat otluk askerler otusunun dairesinden çıkıp getmeyen tursa, Ser Pohovskoy hukuklarla bilen küreş kılıçını oylap yürüptü. Yeni teki onun muhabbeti bilen nepirtinin roşelliği çoğu teki. Vronski Ser Pohovskoy'nun pikir kılıçtı ki, Meselelerini düşünüştüki gevdilik kabiliyeti, akıllıklıkı ve natıklıkının özü yaşavatkan daire içi de naiti kem uçuraydıgallıkını bildi. Ve özüge uyat bolsa mı, onun müşterpige işçi açık boldi. Bu cihette men de mühim bir nes kem, dedi Vronski onunla cevaben. Men sepke bekme kızıkıp getmeymen. Burun kızıkattım. Lekin hazır vakti ötti. Meni keçirgen. Bu senin raskepin emas. Dedi Ser Pohovskoy külüp ketip. Yok, rastavatıma. Azır şunda hop kaldım. Vronski özünün samimi gep kığallıkını bildiriş üçün ahırdaki gepni koşup koydu. Şundak, azır kısı rast bolsa bu başka gep. Lekin sen degen hazır mengülük emas de. Ehtimal şundaktı, dedi cevaben Vronski. Sen ehtimal deysen, dedi Ser Pohovskoy Vronski'nin könlüdekini tapkandak sözünü devamlaştırıp. Sınav bilen körüşey diginin mi moşunun üçün idi? Sen doğru çıkıp sen. Bunu men körüp durup demen. Ama cahillik kıma. Men sendin bana azırak erket erkillikki berişini soraymen. Men senin gamxorun bulay davatkınım yok. Ama gamxorun bolsam nim boptu? Sen mi mağın şunçilik köp gamxorluk kığan go? Bizden dostluğumuzdan hemmedin üstün turuşini ümit kılmen. Şundak. O onunla karab, yakınlık külüp koydu. Sen bana herket erkillikki bəginde poliktin çıkıp ket. Men seni hiç kimge bölündürmey östürmen. Lekin şunu çüşengin ki, dedi Vronski, bana hiç kandak ners gerek emez. Muşa altımı saklap kalsamlı boldi. Ser Pohovskoy orundan turup getip, Vronski'ga yüz mü yüz turup dedi. Sen muşa altımı saklap kalsamlı boldi, davat sen. Lekin ben ne mi demek çikerlikini bilip boldum. Gepimge kulak sal. Şikimizden yeşten. Belkim sen man karganda köprek ayalla bilen tanışıdıgan sen. Ser Pohovskoy'nun külüşleri bilen kıyapti Vroniski'ga nazuk cayınga avaylap ihtiyat bilen tigimen. Bunundun korkup getme digendi bildirip duratti. Men öylenge adem men. Man işensen kimdo biri etkandek. Yakşı köygen kotununu düşensen. Özün tanışıdığan mın hotunu düşengendek bulu sen. Bana hazır çıkımız. Dedi Vronski, işiktin beşini tıkıp, özlerini polik komandırının uygu çakırı vatkan ofisörü karap üllük avazda. Emdi Vronski'nin Ser Pohovskoy'nun yani nemilani deydiğallıkını anlığız kele vatattı. Sana etmak çoğan gipim manamış o.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Saat 5-tin aşkan idi. U yerge tezirek yetip beriş, hem adem tonuydugan otlarını işletmeslik üçün Vroniski Yashvin'nin kırağı salgan peytonuğu oltırıp, peyton keşke peyton ne imkan ba tez aydaşkı buyurdu. Töt uğurluk bu kıra peytonunun işçiken idi. Vroniski bir bulunda işki putini oldudaki oranı elip oltırıp hiyalgı çöktü. Yisabatını enikli valgallıkı. Ser Pokoviskoy'nun özgü körsetken dostlıkı ve özüne sen bizgi kereklik talantlık adam dep maktıgallıkı. En mühimi köz aldıdaki uçuruş togırsıdaki guva hiyalla koşulup, onunla hayatının huşallıkını çoğunkur yiz kıldırmak deydi. Bu tuyğunun küçlüklük edin o ıhtiyarsız külüp geti vatattı. O bir putini çürüp, yeni bir putinin üstüge elip, tünögün attın yıkılganda zähim yigen paçkını, işki kolu bilen birden boy sıkıp, hem sılap koydu. Andın özünü arkısıgı taşlap, birine çıketim yeni itindi. Yakşı, nait yakşı, dedi o, özügü özü gep kılıp. İlgirmo o özünün bedenini heves kılattı. Lekin özünün bedenini hiç kaçan hazırkıdak yaş görüp bakkan emesiydi. Küşlük putudaki bu yengil ağırık, çonkur nefes algallarda kökrek bolcon göçlerinin tatışları onu huşal kılattı. Azırak salkın tartıp kalgan Ağust aylarının müşküllerde Anna'nın erinçeklik kılıp oltırıp ketişlerini oylısa, özü de başkıcı bir jallını sezetti. Hatta baylı yüyüp çıkan yüzü bilen boynumu salkıllap kelivatkan dek bolatti. Burtunu maylıgan mayının huşbuy pırıkı, dalanın sap havası bilen koşulup, onu tehimi rahatlendirip atatti. O, peytunun derizistin körüp durvatkan hemmi nerse. Salkın, sap havadın kelivatkan, her hıl huşpırakla, petivatkan kuyaşının aciz nuru astıda, özgü huşaş sağlam, huşal ve ruhluk bilinip ketivatattı. Kuyaşının aşu adakki aciz nuru da parkırap turgan ögüzile. Korşav tamla. Öylenin dokmuşlarının inik görünüp turgan şekilleri. Andı sandı uçurap kalıdığan piyadıla, peytulla, cimcit turgan yap işil derekle, ot çöple, retlik çönek tartıp tervetilgen yan yola, öyle, del derekle, çatkalla, çüp turgan kölengile, yenili sızılıp, tehi pakıratma berilmegen menzere resim gokşaş, acayip çıraylık görünetti. Tez hayda, tez hayda! Dep vakırdı Vroniski beşini derizden çıkırıp peyton keşke. Arkadın yançıkudun şirobliğini elip, kendigi kayırılgan peyton keşinin koluğu tutkuzup koydu. Peyton keş, peyton çırgının yenidin nemin odur izdigende kılıp, andın kamçısını küçep karsıldatkan idi, atla tüz yolda uçkandak çepip getti. Man muşu bəxtdim başqa heç nərsə lazım əməz. Dəb oylidi Vroniski, derizlənin otdursudiki ustıxandın yasıqan qonqıraq konopkısıdın közünü üzmək və annanın yıqındı kögən qiyabitini köz aldığı kəltürüb. Onu bağan sır yaş görüb getivadı mən. Həm ana, Verdinin ordu datısının Beğe itip geldik. O ne dedi? Kandak turu atkandı. Meni nemişki bu yerde körüşki çakırgandı. Nemişki betseyinin xetige o gepni yezip koygandı. Bu işlani o emde oyla vatatdi, hem davamlık oylaşka vakit yarbeme itti. Peyton dereklik yolga itip gelmeyi turupla, O peytonunu tohtutuşunu buyurdu.
ve Peyton toluk toktap bolmayla işikni içip pesk sekirep şüp, öylegi tutuşuduğun dereklik yolga karap iştik mandi. Bu yerde bir mi adam körünmeydi? Şundaktımı u etrafı gıtınmay karap miyip, on terep tuturgan annanı körüp kaldı. Anna yüzünü nepiz tor bilen yepu olgan bolsa mı? Veronski onu özüge has meniş edin. Mürlerinin azrak aldığı iyilip turuş edin. Beşini tik tutuş edin tonu algan idi. Onu körüp Veronski'nin bütün vücudu hudu tok ötkende kızıp getti. Hem özünün mevcut işkellikini, elastikliği küçlük putlarının hareketlerini, öpküsünün havanı tınmayı sömürüp turuvatkallıkını yeni bir kitim hoşallık bilen his kıldı. Hayacandın levleri cimirlap getti. Anna onun aldığı kilip kollarını mekkem sıktı. Seni çakırtkınımı rencimigen sen? Sen bilen körüşmüsen bombaydıgan işi opkağın, dedi o. Anna'nın nepiz tor yağlıkının tigidin levlerini çın yumup turgan ciddi çırayını görüp, Vronski'nin keyfiyatı bir dil özgerdi. Memma, ben rencimdi mi? Bu yegi kanda hop kep kaldın. Neyi bamaktı sen? Hazırcı bunu sormayı dur, dedi Anna cevaben kollarını Vronski'nin kolları üstüge koyup. Yür, sana dediğin geplerim ba. Vronski bir iş bolgallıkını, bu uçuruşunun hoşallık uçuruş emeslikini düşünüp, sel temtirep kalgan dek boldi. Onun çırayıdaki ensizliknin sebebini bilmeyi turupla, onundaki ciddi keyfiyat, onun gımı bilip bilmeyle yukuvatkan dek boldi. Nimboldi, zadı nimboldi, dep sorudu u annanı koltuklu bilip. U onun çırayıdın, Könlüdeki işinin nemi iş işkellikini bilişki tırşı vatatdi. Anna özünü tutuviliş üçün ün çıkmay birine çıkada menip, ondan bir dillı menişten toktudi. Tünügün sana etmevedim. Dep gepini başladı o, ildam ildam eğir nefes elip durup. Men Alexey Aleksandrovich bilen billi öyge kaytip ketip etip, hemmi gepini dedim. Onun emdi kotun bulanmaydı kallıkımda mı eğittim. İşkılıp, hem mi gepni dedim. Vronski, hudu onun azabını yengilletmekçi bolgandek, geplerini anlığaç, onun kız sanaryan enişip mağdı. Gepnin yerimi deyilip bolganda, bir dılı bedenini tüzlep, mağrur ve ciddi çırayğı kırdı. Toğra, toğra, bu kığının toğru öptü. Мин мәртәм яхшы опты. У гәпләрне диешнең саңа канчылык кыенга төшкәнлекене төшүнеп турыпты мен. Ләкин Анна униң гәпләргә кулак салмай, чирайдагы өзгүришкә сәпселеп атты. У һәр канч сәпселепме униң хыялыга беренче булып калган, әмди дуэльгә чыгыштан сакланылы булмыгыдак дигән уйыны белә алмады. Чөнки Аннаның каллысыга Әзәлдің дуэл деген нәрсі кіріп бақмаған еді. Шуңа Вронскийнің чырайдегі шу бір дәқиқи ішідегі жидді халетіне башқы мәніге өріді. Анна ерінің хетіні тапшырып алған дейін кейін, әмі ішінің өзгермей, үлгіркедек болады қалықыны.

0: bilmepdikemmen.
1: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şerti veren biri do. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
0: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
1: Yak. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakşı görsünüz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, eri bilen balısını taşlap getmekçi boğa ademli rezildisi buludu.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Mən Abdursul Abdurim. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: qiyofatga kirib olgani bilan ixtiyorsiz kelgan kulgidan o'zini tutolmadi. U ishxona mudiri bilan ishlar to'g'riliq paranglashib o'ltirib, bugungi kunning seyshanba ekanligini unutib qolgan edi. Bugun Anna Peterburgga qaytib kelmoqchi edi. Xizmatkor kirib, Annaning kelganligini xabar qilganda, hang-tang qoldi. Ham ko'ngli sal xira bo'ldi. Anna Peterburgga bugun attigandili kelgan edi. Annaning telegrammasi bo'yicha paytun avatgan bo'lgandan keyin Karenning uning kelishini bilmasligi mumkin emas edi. Lekin Anna uyga kelganda Karenin chiqib uni kutib olmadi. Xizmatkor chiqib Annaga Karenning tex talog'i chiqmaganligini, ishxona mudiri bilan hujursida ishlar to'g'riliq suhbatda bo'layotganligini dedi. Anna o'zining kelganligini eriga xabar qilib qo'yishni buyurib qo'yib, o'zining hujursiga kirib ketdi va bir ozdan keyin yenimga kiridi-gu deb o'ylab narsalarini yashkash turdi. Lekin bir soat o'tib ketdi. Karenin kirmadi. Anna uy ishlarini o'rinlashtirishni bahona qilib tomoqxonaga kirib, uni ovozimni anglasa kirib qola degan o'y bilan atay ullik gap qilib baxdi. Lekin Karenin yanila ko'rinmadi. Uning ishxona mudirini ishkichi uzitib chiqqanligini anglab turdi. Endi u kiyimlarini kiyib idorasiga mang'atdi. Anna u chiqib ketishdan ilgari uning bilan so'zlashib, ikkisining amdiki munosabatini oydinlashtirib olishga oldir aytdi. Anna zaldan o'tib, qat'iy niyat bilan uning ishxonasiga qarab mang'di. Ishxonaga kirganda Karenin xizmat kiyimlarini kiyib, mengishqa tayyor bo'lib bo'lgan edi. Ammo ko'zlari oldi tarafda. Ustalga jaynikini qo'yib, jimjit o'ltiratdi. Ishxonasiga kirib kelgan Annani ko'rmagan edi. Birinchi bo'lib Anna uni shu qiyofatda ko'rdi va uning o'zi to'g'riliq o'ylayotganligini bildi. U Annani ko'ribla o'rnidan turib ketmoqchi bo'ldi-yu, lekin niyatidan yenib bir dilli qizirib ketdi. Uningdagi bundoq holatni Anna faqatli ko'rib boqmagan edi. U ishtik o'rnidan turib uning oldiga keldi. Ko'zlariga qaramay, peshonasi bilan chashlarga qarab turib, qo'llarini tutdi-da o'ltirishga buyurdi. "Kayganingizdan to'liq xushal bo'ldim." dedi u Annaning yonida o'ltirib. U yana nimanidir demoqchi bo'lib, gelini qirib qo'ydi. Gap qilishga bir qancha qetim urindi, lekin gap qila olmadi. Aslida Anna bu qetim ko'rishganda uning ochiq gaplarni qilmoqchi, uni ayiblab ketmoqchi bo'lgan edi. Lekin u mu gapni qandoq qilishni bilolmay turib ketdi. Hatto uningga ozroq ichi og'ribmi qoldi. Ikkisi xeyligicha jimjit turib kelishdi.
1: "Serioja yaxshi turibotamdi?"
0: deb so'radi Karenin. Lekin Annaning javobini kutmayla yana so'zlab ketdi.
1: "Bugun men tushlik tomoqqa kelmayman. Endi men mang'ay.
2: Men Moskvaga bormoqchi.
1: Yo'q. Qaytib kelganingiz yaxshi bo'ldi. Nayti yaxshi."
0: dedi Karenin. Orqadan yana jimib ketdi. Anna uning gap qilishga jur'atining yetmayotganligini ko'rib, gapga o'zi ig'iz ochdi.
2: "Aleksey Androvich,"
0: dedi Anna, erining o'zining chashlariga tikilib turgan ko'zlaridan ko'zlarini olmay.
2: "Men bir gunohkor ayol. Yomon ayol. Lekin yana burunqidek. Sizga oshkun aytgandek ayolman. Bugun men sizga Şu günü sizgi digellerimdin yanmaydı kallıkımını dep koygılı geldim.
1: Men sizden onu sorgunum yok.
0: Dedi Karinin bir dilla onun közlerge mıhtek ve neperet bilen tikilip.
1: Men muşunda kılıdı kallıkınızdı perez kıgan.
0: Gazep ve açıqının təsir bilen onun vücududaki bütün küçü bir yeğe yığılgan dek boldı.
1: Lekin ötkende sizge digen hem xatti yazgan men. Hazır yen tekrarlap koyay. Sizning o taraflaringizni bilishga muhtoj emasman. Hem uni surishtirib oltamayman.
0: Hem bu xotin bunda xush xabarlarni sizga o'xshash bunchalik vafodorlik bilan ellarga oldirab-saldirab demaydi. U xush xabar degan so'zni olaydi urg'i bilan aytdi.
1: Jamiyatdagilar bu ishni xabar tepishdin. Mening nomim bulg'unishdan ilgari bu ishlaringizni surishtirmaslikni o'ylaganman.
0: Şuna sizni ogahlandırıp koyay.
1: Münasibetimiz ilgiri kandak bolgan bolsa, hazır mışındak bolsun. Fakat siz özünüz özünüzni şermendik kılgan çağdıla. Men nam şerpimni koğdaş üçün çağırık oldun hemen.
2: Lekin bizden münasibetimiz hem de ilgiri gidek bulmaydı.
0: Dedi Anna cüretsiz avazda ve yerge korkkanda karıp durup. Anna onun yanı şu hatırcam temkin turkunu köygen. Balılanınkidek inçki avazını anlığanda, onun gı bolgan nepirdi iç ağırtışlarını besip düştü. Hem azra korkup mu kaldı. Lekin kandaklı bolsun, o özünün emdiki uğrını inikliveli şart idi.
2: Emdi men sizgi davamlı hotun bulanmayım ben. Men...
0: Anna emdili gepini başlıvedi, Karinin zəhərlik soğuk külüksü bilen külüp getdi.
1: Siz sallavağan oğul turmuş, sizin idiyinizgi xelili təsir köstübdü. Mən sizde hem hürmətləymən, hem sizde nəpərətlinimən. Hürmət kılıdığınım sizden ötmüşünüz. Nəpərətlinidığınım hazırınız. Sizning mening so'zlarimga bo'lgan tushunchingiz men o'ylagandim bek miyroqken.
0: Anna yana bir qitim ulug' kichik tinib qo'yib, beshini tovan qildi.
1: Siz mustaqil fikr qila oladigan odam turib, vafosizligingizni eringizga ochiq aytib, xuddi eriga vafodor bo'lish yuz ketadigan ishdek. Yani bunu hiç kancı yaman işemestek oylığınızga hayran kaldım.
2: Alexey Aleksandrovich, siz mi nimi kıldaysız?
1: O adamla ikinci közüm köymüsün. Sizin kılıklarınız cemiyette çakarlarının arsıda uşak yaplarının çıkışığı sebep olmuşsun. Onun bilen hem de uçuraşman demekçi ben. Bu taleplerin bek mi işip getmeyen de o? Şu çağda siz diyanetlik hotulluk hukukunuzdan bahraman bulalaysız. Kaydı yosulluk hem burçunuzda orlağan bulasız. Benim sizge deydi kallarım mı şu? Ben mandım. Çüştük de makı kemmeyme.

0: Корнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба, сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan kin özəmgimi, sizgimi tinçlik olmaydı. Bizgə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan kin mənə bundaq gəplərni qılğucu bolma. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dost olub ötüşümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilirsiz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bolumuz mu, yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünlüy sizin qərarınızğa bağlı. Mən sizdən faqat birli nərsəyə. Bunundan kin ümid bilən yaşayımammı, yoki həsrət çəkibmi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eğer her ikisi bombaydı odasınız, hazırlı gepinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz, sizgi ikinci körünmeyli koyu men.
0: Ben sizden hiç yakı koğulmak çemez men. Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek.
0: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynuşunuzda öyge çakırtıp gelişiniz gibi olmaydı kallığı toğırlık yap kıgan.
0: Onun bilen körüşüm zörür bop kağan. Çünkü...
2: Men ayal kişinin ne mi zörür yettin oynuşu bilen körüşü de kallıkını sürüştürmek istemez.
0: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptiken ben?
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himetini yüz abroyunu sakla şartı veren beri do. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da?
0: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu diyen şu rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakışı görseniz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan. Danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçıla emde deyip kıtınla stansımızın başka serkıl programları da bolsun.
3: Qadimdin hozirgacha jongoliqlar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
4: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
3: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar oliy janoblardir.
4: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
3: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisi qıvapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
4: Ali janablanın nəzər dairəsi kəm buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
3: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydıqan adətki kişilədir. Ali janabla qatarda turuş, Ali janablarga to'g'rilanish, kamtar ali janoblardan bo'lish jungoluqlarning ro'yi intilishidir.
5: Qizi, bugun onangizga undir dog' nomer etib berishga vaqtingiz chiqadimi?
6: Men yig'ilishdim, qaytgan ekan qilib beray.
7: Ota-onam bilan bir qoruda turamiz, ammo vaqtimiz udol kelmaydi.
5: Vey ana, ovozingiz butib qopdi-ku.
8: Zukam deb qog'li xili bo'ldi. Asrab qolmasin deb sizga demagandim.
9: Ota-onam bilan bir shaharda turamiz, ammo kunlab-kunlab

0: Vaqtimiz udul kelmaydi.
1: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
2: Opa, siz sizni o'ynagan vaqtida men suratga app qo'yay.
1: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
3: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
1: Ota-onamizni sig'inishga vaqtimiz udul kelsin.
0: Dada, ana, biz keldik.
2: Buva, mama.
4: Men onun bilan uchrashib qoldim. Mening paydo bo'lishim uningda ba'zi o'zgarishlarni barliqqa keltirdi. Mening soyidak aygishim bilan u boshqalar bilan uchrashishni xohlamaydigan, hatto o'ziga yuzlanmaydigan bo'lib qoldi. Bir kuni u mendan ayrilib, hammani qaytadan boshlashni qaror qildi.
5: 3-chi nomorliq bemor.
6: Doktor, men xomushlik kesilik giriptar bo'lga o'xshayman. Qandoq davolansam bo'la?
4: Jiddiylashmang. Hozir dori bilan davolash xeyli bexatar. Unimi ishonchlik. Uningdan boshqa psixikalik davolasakmi?
6: Vaqtib yuzini men. O'zimni o'zgartiman. Ozroqni o'zgarishmo meni umidga texmi yiqillashtirdi.
7: Psixika sog'lomligiga ko'ngil bo'laydi.
1: Sog'lomlik dastxonimizda.
8: Talondagi ichkilik kodni saylasakla yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
9: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
1: Sog'lomlik oyiqimizda.
10: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
8: Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
1: Sağlamlık kolumuzda.
8: Ahlatlarını türge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
1: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
8: Piyadla yolu köpüyüp, yeşilli kıpırkengen mealimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atırışımız muhtaç.

0: Səhiyyə təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atılan. Hər ili 8 milyondan artıq adamın canını zamin bulmaqda.
1: Barmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının həyatı. Biz tamakıya yağ dəyilik.
2: Qadirlik dostlar, nurgun kişilər quş uusunu quşların uyi deyə qaraydı. Əməliyyatda quşlarda bunda qaraş yox. Mutlaq köp sandakı quşların uusunu faqat bir rolu var. O bolsun o balalarını beqiş. Məyli quş tuxumu bolsun, ya ki quş balısı bolsun, intayn aciz bulub, çoxum, muqum u bolışı kerek. Əgər bu quş uusu bolmasa, məyli quş tuxumu ya ki quş balısı bolsun, hayat qılış nisbəti tüvən boludu. Əməliyyatda mutlaq köp qısım quşlar keyinki avlatlarına baxmaqçı bolğanda uyi yasaydı. Балалары өзге тайынып уу ясыялайдыган болгандан кийин бу куш уусу ташынып калды. Шуңа кушлар мукум куш уусуга муктаж эмес. Башкалары чоң болгандамы куш уусуга муктаж болмайды. Ондакта кушлар адат кандай уктайды? Куш уусу дийтип уктамайды, факат учалмайдыган куш балаларны шундай кылды. Кушлар адатта бир тип чоң дарахны типип, дарах шихни путлары менен чен тутуп алып уктайды. Бундай болгандан бехатер һәм оддий болады. Құшланың тұрнақлары ұла ұқлап қалған жағдымы дарақ шақларыны чың тұтып алады, үшіп кетмейді. Әгер су құшы болса, құмышлық дегендек ерләгі өшіріні біліп құлышы мүмкін. Әмі адетті бір қадар сәгек болып, әр вақыт ойғынып кетеді. Ондақта әгер ямғұр яқса құшыла қайергі беріп, ямғұрдан далдылынды, бұның үш қыл ұсылы ба. Бірі чоң дарақы өшіріні біліш, Нургун чоң дарахларның шах юпырмақлары энтайн куйық болып, құшыла ішігі өшірініп алса, адетке ямғұрдан асалы өзіні далдыға алалайды. İkincisi, lampa astığa, tağ öngörge, hatta körük astığı yöşürünü biliş. Lekin bu köp uçurumaydı. Köp hallarda kar yağmur yakanda muşundak buludu. Üçüncisi, kuşlarının tayları asasen bir neç kavetke bölünüdü. Sırtkı kavetli sudun sakınış iktidarı ege bulup, işki kısmıdaki paylagi təsir yet gözmeydi. Yani bir mesele ba, eğer kuş olsa da kuş balısı bolsa, ula uçanmasa, yağmur yaksıqanda kalıdı. Bu çağda anı kuşlarının kişinin kalbini lerzgi salıdığan şuhul körünüşleri yüz berdi. Anı kuşla oğuzluğu kaytıp gelip, öz bedini bilen başkasını yağmurdan saklaydı.
1: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içi de hayatımda köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Uyganganingizda kitobni yurtdiman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat va yo'lingizni yurtishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yurtib, qimmat energiyani bekorli isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yurtsiz, ben sizni yurtdiman.

0: Bugün işçi hizmetçini başkurup, milyonla baylık yaratıvatım ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baştapşuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: İşçiler beni çolkan değdi, tamaşı...
0: Aldın kışı yaptı, ben bunu bölemem.
2: Siz, çolkan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layakatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun göçü baştapşurayım.
3: Bugün ananızga önce daha numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
4: Ben yığılıştım. Kaytkan eken kıp bere ya.
5: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
3: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
6: Zukam da bağlı hılıp oldu. Ensere yapkan mısın de sizi demeyeydim.
7: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
5: Ata-anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
8: Baba, siz sulu oynayan vaxtıda mən sürəkkə əp qoyayım.
5: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
4: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
5: Ata-anımızda siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
7: Dada, ana, biz kəldoq.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichilik kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreler var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıq da bijirildi. Rəna kibirlik keçirim qılındı.
7: Mentallan, mini. Sikot işidla təsdiqlandı. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız.
8: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırmız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
7: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqni kesib, qosaqni yamaş degen şudə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
7: Bir günü gözümünü şundak assamla, karızların bırakılıp tügep gitken bolsa, emini kaydırdım başlasam de bekme arzu kılın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdullayev. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radyonun uçu dostlar, biz xiyal sürüşünü yaxşı görürüz. Bırak yatkan çağda kığan xiyal, kançilik şiirin, kanç konkırt, kanç inik bozu mu? Ornumuzdan tursakla, nimbop kalıdı, hırelişip kalıdı. Şuna ornumuzdan turup tepekkür kığanda, andın hakiki kımmetini tapkan bolu dikemiz. Yeni gelip seyli kıpçürüp tepekkür kısınız, xiyallarınız tekimi callık ve özgücü boludu. Belkin bundaq buluşunun məxbiyeti ayatlıq hərəkətdə digəndən ibarət buluşu mümkün. Seyli qısınız, yol buydu ki, hər bir tüpkiya, hər bir tal taşdın tatıb, həmmin ərsə sizgi çəksiz güzəl əslimlərini ata qılıdı. Seyli qılış yarayanı da məlum bir gün, məlum bir iş, hətta dostunuzdun bir eğiz sözü, hər kiti, külküsü, xuddi kitabdək, əsərdək sizdən köz aldığınızdan ötüdü. Yani şundakla özünüzde erkeğin koyu bitip tabiyatın huzurlunuzsiz. Bu çağda ya ki özünüzde eyiplişiniz, ya ki özünüzde kayıt tonuşunuz veya ki yeni bilimlerle erişip gelişiniz mümkün. Kıskığını bir bilek yol, sizge nurgunu yeni çikayıpiyat ata kılıp, sizden turmuşunuzga kılmıkıl tembiyordu. Elbette hemen erse bu çağda intayın yeni çituyludu. Bu yenilik sizge icadi tuyğu ata kılıdı. Bir buvay geldi, onun ötmüşü bir sır. Bir balı geldi, onun kelgüsü namelim. Bir cüp aşık meşk gelip atıdı, ulamı yenice. Adamın arzusu mu manumuşunun okşaş, yenilik bilen konuluk girelişip etken, küçükken o dünyada barlık gelip, yetilgen emez mi? Şunun için, tevsiyerim şu ki, muhabık peytin tepip seyli kılın, özünüzge biraz vakit verin, güzel arzuların zekkide uyunup durun. Ondan olsa küllerimiz devamlı silahının hazırlığı güzel demlerine üşüdü.

Bir adam ketsi öydün bir nesin izdigil turup diken, yeni bir adam oy nemi izdavatsız dep soraptı o. Men bir tıllanı yutturup koygan, şunu izdavatemen dep cevap beripti. Siz onu öyünün otturusunu yutturdunuz mu, ya ki tamlığı yeniden yutturdunuz mu? Yok, men onu öyünün sırtıdaki çimlikte yutturup koygandım. Yelik adamın gızap açığı gelip, emis nemiş sırtkı çıkıp izlemeysiz. Depti. Yelik adam nem depti demeysile. Sırt çıkıp izleydisem sırt çırak yok emes mi o depti. Demek mışındak adamların galit tepekur logikasına hemimizin külgüsü geliyordu. Halbuki bazı adamların özü erişmekçi boğan dersini hata cayların izlep yürgenlikini hem hiç körüp kalımız. Demek cimen ki biz zörür bombağan caylığa özümüzün zihni kuvvetini bırakıp ısırap kılıp etmeyi nişanımız ne? Nait estaydıl talışımız gerek. Altın kanı tapmak çoğu adam, eğer altın kanını denizde keziş asan dep karap, şu bu iş köse altın kanını mengü tapanmaydı. Onun erişidigini bir döve laylatkı buludu halas. Biz altın kanı tepiş üçün çokum kattık yerlerini kezişimiz gerek. Şunda kısak, andın özümüz erişmekçi boğun baylıklarını tapalayımız. Yani şu çağdıla, öz tırışçallıkımızın bir kağı ketme geldikini bileleyimiz. Onda olsa güzel netice sizin olsun. Güzel nakşilerimiz devamlıksız üçün yanraydı. Beni birlikte behirlineydi.

radyo dolgularındaki talaşımız. Yar yar hemen, yar yar. Yarın parı men, yar yakşını.

Merkez Kalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli dinleyicilerimiz bana bu şeyde ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlara köpten köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvat hemen. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayı sile. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalkan bolsanla, stansımızdan radyo tuvarı kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanla bulurdu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bekhtiyar Turbi. Mikrofon aldı da, sizlerin dostu.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, emdi Dünyaq Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, mən Zomrat Yasin.
0: Amerika Suadı Vakalet İşxanısı 7. ayının 23. günü 1974 yılı Suadı Kanununun 301. maddesi asasen atalmış mecburi emgek selişnamı bilen 60 devlet ve rayondan 10%'ın 13.10'dan 5%'e tamojni beji elişini cakarladı.
1: Yaponiyanın müdafiye vaziri Koizumi Shijiro yakında Yaponiya yadro kuralığı alakadar siyasetlerini kılçı çeklimsiz müzakere kılışı kerek dedi. Müdafiye tarmağının hazırkı mesulü bolu süptü bilen yadro kuralığı çetişlik bundaq iğvagerçilik ve xatarlık sözlerini kılış Yaponiyanın uruştun kiyinki tarihi da entayin az uçuraydı. Bu yadrosuz üç prinsipni aşkarı depsende kılgallıq bolupla kalmastın, teyximi muhimi uruştun kiyinki xalqara tertibge iğir iğva gerçili kılgallıq. Yaponya 10 kanat küşlerinin bu pırsatın paydalanıp tövən çekini sınap yıqış. Yadroğu çetişliq meselelerde çeklimini boş dışkı urunuş karniyeti toluq aşkarlandı. Xalqara cemiyet bunundan yüksek uşar boluşu gerek.
0: Burnam tuncu işini öy makansızlarının koçudu konuş meselesi qaratdı. Tövendi dektanla programımızın təpsili məzmullarıdır bolsun.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Japonya'nın müdafiye vaziri Koizumi Shinjiro yakında Japonya yadro kuralı alakadar siyasetlerini kılçı çeklemesiz müzakere kılışı kerek dedi. Müdafiye tarmakının hazırkı mesulü bulu süptü bilen yadro kuralı çetişlik bundak iğva gerçilik ve xaterlik sözlerini kılış Japonya'nın uruştin kiyenki tarihi da en tayin azıq çıraydı. Bu yadrosuz üç prinsipni aşkarı depsendi kılgallık bulupluk almastın, tekimi muhimi uruştun kiyinki halkara tertipke eğir eğva gerçilik kılgallık. Japonya on kanat küşlerinin bu pürsettin paydınlip tüven çekni sınav bekiş, yadroğu çetişlik meselelerde çehlemini boş tüşkü urunuş karı niyeti toluk aşkarlandı. Halkara cemiyet bunundun yüksek hoşyar buluşu kerek. Koizumi Shinjiro xalqara sorunlarda məxsus qoğdunuşqa qatdıq əməl qıldığanlıqı, teş tərəqi qiliş və yadrosuz üç prinsipdə çın turduğanlığını cakarladı. Dövlət işidə bolsa, yadro çəhlimisini buzub taşlaş doğrusda aşqarı car selib, Yaponiyanın uzaqdın buyan xalqara cəmiyyətini aldaydıqan niqabi və yalğancılığını aşqarladı. Emeliyette Koizumi Shinjiro'nun təlivlerçe cöylüşi, pekat Takaichi Sanayi hükümetinin sistemilik yolu koygan yadro çeklimisini peydinpey boş tüşünün ıxcam körünüşi. Takaichi Sanayi başvezir bolğandım buyan, yadro siyasi de kolbasa kesiş usulunu kullanıp, uruştin kiyinki Japonya'nın yakınkı neçi 10 yıllık yadro kural çeklimisini kuman kılışka, muzakere kılışka, özgertiş kirgüzüşkü boludgan xaterlik yolu ittirdi. Bu cahette mundaq bir vaqtsızlıkını rətləp çıkışının zeyni yok. 2025 yılı 11. ayda Takaichi Sanayi parlamentta xayipsizlik kapalıtı 3 öcetige tüzüş kürgüzüşte yadrosuz 3 prinsipta çın turuş turmaslıq haqqıda eniq pozisiya büldürüşünü rət qilip, pekatla öcetki tüzüş kürgüzlü vatıdu dəplə əpləp səpləp ötküz vətdi. 12. ayda xayipsizlik kapalıtı siyasetige məsul başvəzir yardımcısı Teishu Ogami, Japonya yadro kuralığı iyi buluşu kerektep uçuk aşkarı təşəbbüs kılıp, Japonya içi sırtıda qatıq olğulu payda kıldı. Şunu biliş gerek ki, 1999 yılı Japonya'nın müdafiye işleri boyunca 2. derecelik əməldarı Shingo Nishimura Moshinungu oxşaş sözlerini kılgallığı üçün istifa berişki məcbur bolğan. Ama Teishu Ogami hazırgıça vəzip ütmekte. Takaichi Sanayi onunla karata heşkandak bir tərəp kılış tədbiri kullanmadı. Emdi Koizumi Shinjiro'a karapakaylı. O 2025 yılı 10. ayda Japonya'nın yadro çökme parahotunu tərəqi kıldırış kıldırmaslıq məsilesi doğrusu da ərkındak tallaşını yok çıxırışı bolmaydı dəb car saldı. 12. ayda Japonya'da turuşluk Amerika armiyasının Yokosuka bazısını ziyaret kılganda, Amerika deniz armiyasının deniz böyrüsü derecedik yadro çökme parahotuğu çıxdı. Ondan bu yıl 7. ayda çehlimini çörüp taşlap, tənşep derecesini yokur kütürüş haqqıda udulla car saldı. Hazır vəzip ütəvatqan rəhbərlə eniq pozisiya büldürüşünü rət qilişdin, yadroluq məsləhətçilərinin yadro kuralığı iyi buluş nəzriyisini tənərxsiz əmilləşdürüşkicə, ondan müdafiye vəzirinin yadro kuralı doğrusudaki müzakirədə çəklənən rayon təsis qılmaslıq doğrusuda aşkarı car selişiqicə, qatlamı-qatlam ilgiri sürdüğən büsb ütüş sizqini eniq körü vağıl buludu. Amuvi pikir həyvisi yaratqandın başqa Yaponiyanın tüzüm qatlımıdın ilgiri sürüşüdün mü oxşaşlı hoşyarı buluş gerek. Növətdə Takaichi Sanayi hükümeti dövlət xəyübsizliyi kapalet qılış strategiyesi qatarlıq xəyübsizlik kapaleti üç öcətigə tüzütüş kürgüzüş porusudun paylanıp, yadrosuz üç prinsipdiki yadro kurallarını kürgüzməslik maddısıqa mahiyyətlik özgərtiş kürgüzüş ğərizdi boldi. 4. ayda mütəxəssislər yığını içildi. Takaichi Sanayi qatnaşdı. 6. aydaki 2. qatımlıq yığında qoğdunuş qısmının sabıq baş komandanı Yasuhiko Yamazaki kirgüzməslik modısığa tüzütüş kirgüzüşünü müzakirə qilishni eniq oturğa qoydu. Şunun bilen bir vaxtda hakimiyet yürgüzüş ittifaqı yadro çökme parahoti qaralmasını uçuqdan uçuq ilgiri sürdü.
Yaponiya yangılıqı köçüş cemiyeti yadro çökme parahotini baldurak kirgüzüşünü enik talep kılıp, kirgüzmeslik prinsipinin real muhakeme kılış, yadrodun hem bahriliniş meselesi de tetkikat temisi ve şiltiş tesavvurunu başlaşını teşebbüs kıldı. Ömüvi fikir arkalık aldın şapı beriş, hakimiyet beşideki partiye aldın muzakere kılış, mütehessisler yığını tertibide muhakeme kılış, yanılıkı köçüş cemiyeti, atakada aldıda turuş, erkin demokratlı partisi kendide karab küzütüş, takayici sanayi hükümeti çekip bekiş, bahalaş, kayıtı ilgiri sürüş taktikisi de, yadrosuz üç prinsiptin ibaret ilgiri tevrenmez deb karalgan Yaponiyanın bu devlet siyaseti, halıgancı depsendi kılışkı boludgan nerse derecesi çüp kaldı. Dünya halkı 2. Dünya Urushi mezgilide Yaponiya milli tarziminin Asiya hatta dünya halkıge eğir balayı apet ilip gelgeligini unutup kalmadı. Yaponiya 2. Dünya Urushini kozulgan ve Urushda mağlup bolgan devlet. Kahire kitap namisi, Botsidam akbarati ve Yaponiya'nın teslim namisi katarlıq toluq xalqıra kanun küçüge ige hüccetlerde onun mecburiyeti doğrusu da burullu iniq belgülümü çıxırılgan. Yaponiya yana yadro kurallarını kengaytmeslik şart namisidiki yadro kurali bulmaslıq boyca şart namı tüzgücü devlet. Yadro kurallarını kubul kılmaslıq, yasamaslıq, iyi bulmaslıq, kengaytmeslik Yaponiya'nın rət kılışkı bulmaydıgan, baş tartıp bulmaydıgan xalqıra kanun mecburiyeti. Yaponiya hükümetinin bu əkde heşkandaq baha talışış imkaniyeti yok. Dünya xalqı Hiroshima, Nagasaki'da atom bombası partlığallığının savaqını unutup kalmadı. Yaponiya'daki 80% amma yadrosuz üç prinsipte çın turuşunu teşebbüs kıldı. Hiroshima, Nagasaki Katarlıq 82 yerlik parlament, hükümet ya ki parlamentka fikir namı sunup, devlet siyasi de çın turuşunu talep kıldı. Bolup mu dikkat kılışkı tegişliği şu ki, Yaponiya halkıra ortak etirap kılgan yadro bosuğusu devleti bulup, yadro cahette tez büsüş hasılı kılış iktidarı ige. Tahminen 44 bütün 14 tonna acıratma plutoniyini besip yatmakta. Nazriye cahette zor miktarda yadro okbeşi yasayalaydı. Bundak bir devlet yadro meselesi de hedef kutrav atıdı. Onun taşkı xatırını adetki devletler bilen seliştirgılı bulmaydı. Asiyadaki koşni devletler ve halkıra cemiyet bununla kandak sel karasın, kandak yol koysun. Takayici sanayi tehdit çıkandım buyan, Yaponiya on kanat küşleri atalmış taşkı tehdit, kovdun işini bahana kılıp, Yaponiya asasi kanuni ve halkıra devlet içi kanununun çehlimesini üzlüksüz buzup taşlap, 2. Dünya Urushdan keyinki halkıra tertip ve yadro kurallarını kengaytmeslik sistemisiga ceng ilan kılıp, hata yolda təlüvlerçi minip, rayon teşliği ve mukumlıqıga real tehdit saldı. Eğer onun küşlük hocimçi kurallarını terakki kıldırışıga, hatta yadro kurallığı iyi buluş yoluğu menişiğe yol koyulsa, cezmen yeni bir kıtım dünyaya balayı apet elip geliyordu. Onun akıbetini tesavvür kılgıl bulmaydı. Yaponiya yeni militarizmi hırs kılmakta. Halkıra cemiyet bunu katli tosuş gerek.

0: Biz keldik.
1: Buva, muma.
2: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaştırdı.
3: Mən aspirantlıqı imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphana arasıda qatırap, sözlük yatlap, muhim noktalarını tekrarlap da yürüyüm mən. Boldu kılay mı digen? Likin bilimnin təqdirimini özgertidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip geldim.
2: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandek, ademle tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaştırdı.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinivatkan, izdiniş damıda algı ilgirilavatkan radyo alıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2022'li 3. ayının 17. günü Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığınığı riyasetçilik kılganı sözlügen strategiyelik iradını saxlap, yukumunun aldığını iliş hizmetlerini inçke puht tutuş gerek namlıq sözünün mühim noktasını ve Başucu Xi Jinping'in 2020'li 10. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığındı bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin Xalq İgiliki Terakiyatı ve İctimai Terakiyatının 14. 5 yıllık yirik planı ve 2035 yılı geçip olgan Kelgüsi Nişanı Tüzüş Doğrusu'daki teklif hakkında izahatının bir kısmını anlatımız.

13. 5 yıl mezgili umumüzlük Allah cemiyet kurup çıkışının el kulguş galbisini kolu keltürüş baskıcı. Biz muhim noktunu tutuş, kemtülükünü toluklaş, aciz taraflarını küçe içini gevdelendirip, zor havip hatarının olduğunu iliş ve onu tügütiş. Namıratlıktan del cahidi kutulduruş. Bulgunuşunun olduğunu iliş ve onu tüzeş katarlık, ötkelgi hocum kılış canlarını katı yakışkılıp, bir katar yeni zor muvaffakiyetlerge eriştik. Tuyuksuz yüzbergen yeni taşıman öpki yalığı yok mu? Döltümüzün iktisadi, icdimai terakiyatıga naitli zor paydasız təsir elip geldi. Partiya Merkezi Komitetinin güçlük rehberliki de bütün memleket halkının ortak tırışı arkası da yeni taşıman öpki yalığı yukumunun aldığını iliş tizgilleşte zor stratejilik neticiler kolu keltürüldü. Dövletimiz iqtisadi ijtimoiy ishlarni asli keltirishda dunyo bo'yicha oldin qatorda mangdi. Asoslik iqtisodiy ko'rsatkichlar yaxshi nishqa yuzlandi. Ijtimoiy ishlar xalq turmushi unumli kapolatga ega qilindi. Mo'ljallanishcha bu yil dövletimizning ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati 100 trillion yuandan oshdi. Xalqning turmush saviyasi ko'rinarli o'sdi. Hozirgi o'lcham bo'yicha Yezladiki namırat ağalının həmisi namıratlıqın kutuludu. 13. 5 yıllık yirik planda bekitilgən tərəqiyyat nişani, umumüzlük allıq cəmiyyat kurup çıxış nişani öz qərəli də işqı aşıdı. Növətdə, umumüzlük allıq cəmiyyat kurup çıxışının yanıla dağımlı şivatqalıq közdü tutulub, təklif arginalı da umumüzlük allıq cəmiyyat kurup çıxışının əl qılğuş qəlbisigi erişdə Әл қылғыш муапиқетлі қолығы кәлтүрілуді өдәп баян қылынды. Келер елінің алдыңғы 20-да партия мәркізі комитеті ұмымызлік аллық жәмиет құрып чықышны сестімілік бағалайды вә құласылайды. Андын дөлтіміздің ұмымызлік аллық жәмиет құрып чықалықыны рәсмі жақарлайды. Hürmetlik radyo alıcılar. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2022'li 3. ayının 17. günü Jongu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığınığı riyasetçili kılganı sözlügen stratejilik iradını saxlap, yukumunun aldığını iliş hizmetlerini inçke puhtu tutuş gerek namlı sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'in 2020'li 10. ayının 26. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığında bergen Jongu Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin Halık İgiliki Terakiyatı ve İcdimai Terakiyatının 14. 5 yıllık yirik planı ve 2035. yılı gıcı bolgan Kelgüsi Nişanlı Tüzüş Doğrusu'daki teklif hakkında zatının bir kısmını anlattık.

O toluq otturını bitiripla dadasının zoru bilan oqishdan toxtab qaldı. Şunundan itibaren onun günleri dehqançılıq, padıçılıq qilish bilan ötdi. Lekin o etiz qırlarda qoy kallar bilan jürükmü kitap oqishni ögünish qilishini toxtab qoymadı. Onun könlida haman yazğıcı şair bolışqa nisbətən arzu lavuldab turatdi. Undaqda o bu arzularga yetələm. Onun keyingi kunlar qandaq bolar? Buna qızıqsanla, deyqtinla bugünkü radio jurnal programımızga orunlaştırılgan Rozi Muhammed Mutallibning Tarim jurnalda ilan qilingan Həvəskarning hikayesi namlıq hikayede bolsın.

Merkezi şehirde neşir kılınan Kainat Jurnalı teklifden işlep gelip atkınımga 5 yıl bulan idi. Bu 5 yıl içinde münasebet dairem kengaydı. Nezer dairem iyiçildi. İktisadi ahvalım yaxşılandı. 2 yıl ilgiri yurtka bir toy kıldım. Hazır gerçe bu şehirdeki üyimiz icarı bulsumu hatıracağım köngüllük yaşap gelip attınız. Bir balımız var. İşten çüşüp kaytıp kegen idim. Emdolu bosuğudun atlışımga telefonum sayrap kaldı. Karısam, ilgiri yurttaki vaxtımda pat-pat görüşüp durduğun Tursun isimlik dostum iken. O şiirini xeyli yaxşı yazattı. Özümü nahaydı mundaşqaq mehman dost idi. Şuna öz vaxtıda yezdin nahiya bazırgı çıxsamla onun uyge bağmay qanmaydım. Onundan edebiyat sahasedeki yeni uçurlanı anlaydım. Qaysıdır yazgıcı, şair, ya ki təhrirnin nahiya bazırgı kəgəlliki, ya ki kəmmekçi boğalıqını bilettim. Bəzdə özüm körüşünü arzu qıldığan şair yazgıcı kilidiğan vaqtda mənmü Qumsay dəb atıldığan aşı Iraq səhradın 100 kilometrin artıq yolunu besib nahiya bazırgı çıxatdım. Aşılabdan boğan sorunlağımı menim muşu Tursun başlap baratdı. Mən bu şehir kəgəndin kiyimu Tursun bilen boğan alaqımız üzülüp qamığandı. Bulup mu Tursun pat-pat telefon qılıp Qaysıdır yazgıcının salamətliyinin qandaqlığını, Qaysıdır jurnalının yeni sani çıkan çıkmağalıqını sorab duratdı. Mən bu amalba Tursun'a qana ətmərlik cevap verişki tırışatdım. Hatta bəzi yeni jurnal ya ki kitablarını onun üçün elib qoyatdım. Bəlkim şu tapdımı o məndən ədəbiyyat dünyası bilen münasibətlik qandaqdır bir işler haqqıda paranış üçün telefon qığan buluşu mümkün. Ayğını silib atqaş telefonu aldım. İşkimiz tiniş amallıq soraşqan dinkin, Tursun tuyuqsız sordu. Adaş, sen de Mau Nahi'deki Osmani təxalluslıq tasının bir postu var mıydı? Hə, batdı, dedim mən. Aş əsərini bir amallablan ilan qıl və sanla bub diken adaş. O ilan qılı şərtdəyi toşduğun əsər əməzkən. Onun üstüge bizim jurnalda ədəbi əsər ilan qılınmaydı qalıqını bilislə. Şuna silik əvət bəsəm, onunla berib qoyaslı mı? Tursun biraz cimib getib andan iğiz açdı. Onun poğusunu qaytırıp beriş bilən qutluğulu bulmaydıqan da qalıdı. Qarğanda silikə poğus bilən başqa nəslənim qoşbəgən çıxı. Şundaqdı, dedim mən tən elib. Tası nazar işk adamdan birgə silinin üstünlüdən datılınıb, yandısı muh-muh yeydu, əbkətandısı bikalıq dəb kötürüplamanıdı. Bir parça postumunu ilan kıldırıp yermen deyip əpketkili bir yıldan açtı. Hazırı hiç haber yok. Onunla özümün önce gol adam əməsliğimi köstüp koymasam, deyip şalını yıktıp şürüdü. Aşındak adamın bir nesini olmaydığın işte adaş. Bildim. Dedim ahır. Mən özüm hal kılay. Könlüm bir kısmını bop kaldı. Oyla bakmağın bu haber burunku küllerimi isimge sağan idi. Elbette chat Yıraq Səhradın kilib, xeyli yuqarı inavetki iki jurnalda təkliflən bosumu, təhrirlik qilishimni təlimini 10 kəyərlikidən dəb qarışqı boladdi. Toluq otur məktəbini bitiribla dadamdan zoru bilən oxuşdan toxtab qaldı. Şunundan başlab, küllürüm dehqancılıq, padıcılıq bilən ötdi. Dehqancılıq, çarvıcılıq sözlərini demək asan. Amma onun hüdüsünün çıxış onca ona yemez. Dehqancılıq, insanın bərdaşlıq beriş gücünü sınaydığın eğir kürəş meydanı. Bu meydanda hosul iliş üçün yeterlik tərəcdə cismani küçümüz buluşu. Sıq soğuqa, açıq usuzluqa, boran çapqonga, yambur yeşinqi çıdamcanlıqınız yokur buluşu kerek. Ondaq bulmaydıkən, etizliqinizdən buğday terib, çim, qıyaq oraysız. Qonaq terib, pazar yığısız. Qoğun tavuz terib, ot xəstəmləysiz. Örük şaptol yanaq çılandırınızdın qazan qaqısız. Padıçılıqın mı özü yarışa cabası var? Bunun üçün mü, yukarıdak çıdamcalıqınızdan sırt yana öpkanızın çan tozanı sömürüp, pürküp çıxırış ıqtidarımı yaxşı buluş gerek. Çünkü aldığınızda ketuatkan her bir tuyaq çarvının tötpütü var. Ulami asfalat yol bilen heydar şerge əkirmeksiz. Belki top olan kumsanğı yerler bilen cangalığı ilip çıxısız. Balılıq dəvrim en şundaq etizliklada koyu kalılanın arkasında ötüp getdi. Herhalde şundak şaraitimi kitap okuşunu koldum ben midim. İtizliği çıkanda kətmen bilen kitabını birge edip çıkarttım. Padı bakkanda xaltan bu silivağın zağırnanın yeni de
kitap mı bolat? Keyinçe his hayajanlarımni şiir kılıp yazdığan mı buldum? Olardan iki partisi ilan kılıp, beni texnik şairane keyfiyatı gırk kılıp etken idi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Şu kitimlik hayat mamadlıq vaqadın kiyin, o bıraqla itizliqi çıxmas buldu. Çünki itizliqi çıxsıla ilham laylatqı iqindi orlup soğulup, o dünya qarap ketip atkan şu tuyğu onun yadığı kep qaladdı. Şunu o, öz taqdırını özgertip yakış üçün təvəkkül qılıpla bu şehirden ayrıldı. Ondaqda bu kitimlik yurtadın ayrılış, onu öz arzu armalarına yetküzələm. Bula kızıqsağla, dekdanla devamlıq Ətki Radio Jorunu programımızda oranlaştırılgan Rozu Muhammed Mutallib'nin Həvəskarının Hikayesi namlıq hikayeti bulsun.

0: Şarının sırtkı yüzüge tüşüp, yeryüzünün temperatürsünü örülte veytudu. Yeryüzdeki hava sıklıktan keneyip, yenikləp, yokurgu örüləp, yokurgu örüləydiğen ısı hava ekimini şekillendirdi. İşkencisi, soğuk hava ekimi. Isı hava kötürülgenden keyin tüən temperaturluq soğuk hava tərəp-tərəptün toğırsığı ekip kirip, ısı hava kötürülgenden keyin kep kalgan boşluğunu tuldurdu. Bu xil soğuk hava ekimi şamalının asası ekimini şekillendirdi. Üçüncisi, yeryüzü temperatürsünün farkı. Yer şarının sırtkı yüzünün her qaysı jaylarının temperaturisi tähşi emas. Temperatura farkı mevcut. Bu xil temperatura farkı hava zişliğinin farkını keltürüp çıkırdı. Bunun bilen hava besimi hasıl boludu. Hava besimi gradientliq küçü şamalının şekillenişideki bevasti sebeplerinin biri bulup, o havanı yuqur hava besimi rayonudun tüvən hava besimi rayonu iştirdi. Tötincisi, yer şarının öz okuda aylanışı. Yer şarının öz okuda aylanışı şamal yönelişige təsir görüstüdü. Yer şarı öz okuda aylanğanlıqtın, şamal yönelişi erkek ceryanıda tədirici özgürüp eğişini şekillendirdi. Bu xil eğiş küçü yer şarı aylanışının eğiş küçü dəb atalıdı. Beşincisi, sürkülüş küçü. Yeryüzüge yakınlaşkan ekvalda yeryüzdeki sürkülüş küçü şamal yönelişige təsir görüstüb, onun yantu yönelişte ekişini keltürüp çıkırıp, tən besim sızıqı bilen bir bulun asıl kılıdı. Altıncısı şamalının aylanış mexanizmi. Şamalının şekillenişideki tüp sebep, yer şarının sırtkı yüzü sıklıkı uçurgan denkin, sıq havanın örüləb, soğuk havanın tövəlləb ketişini keltürüp çıkırdıgan aylanış jarayanıdır. Bu xil aylanış mexanizmi şamalının devamlıq ekişiga törtkü boludu. Yettincisi, havanın kengeyişi ve tarayışı. Yığılıp kalan su pari su tamçılarını asıl kılganda hacmi kiçikləb, hava etrafıda ekim payda kıludu. Şunu bilen şamal şekillendi. Bu mu şamalın şekillenişideki yeni bir mexanizm. Yuqurqılan yığıncaqlığında şamalının şekillenişi köpxil amıllarının universal təsirinin neticesi. Kuyaş radiyasiyasının ısıqlıqı, yeryüzü temperaturusunun pärqi, hava besiminin gradientliq küçü və yer şarının öz oquda aylanışı, sürküliş küçü, şamalının aylanış mexanizmi, havanın keniş tarihi qatarlıq amılla birlikdə şamalının şekillenişi və yötkülüşüge təsir körüstüdü.
1: Buradar, siz bu bexatarlı kalpığın nemiş kiye olmay toksikli kesip koysayız.
2: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
1: Bu bexatarlı küçü nemes mi?
2: Ek avarçılık kendim çö. Çeçimini bayıl yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalpığı altılık peyette sizin ecellik zahmını saklap kaldı mes mi? Oylap yıkma, hayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksikolog mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksikolog mingende bir xatarlık kalpakını doğru kiyvidim. Bir xatarlık kalpakı sizin koğdaydı.
0: Kadirlik dostlar, Mekiyanın ömrü adette 5 yıldan 10 yılı çıv arlıqda buludu. Ömrünün uzun kısıklıqı, sort, bekiş muhitiga ve İrsiyet ameliye qatarlıq köp xil amılla arqılıq bəlgelendi. Adeta tuxum toxosun ömrü göç toxosun ikidin uzuraq boludu. Bir sağlam mekiyan 20 haftalık boğanda tuxum toxuşqa başlaydı. Bir yılda təxminən 2-300 ətrapıda tuxum toxudu. Lekin yeşinin çoğuyuşuqa əgişib mekiyanın tuxum toxuş mıxtarımı tədrici azıydı. Adeta 2-3 yıldın kiyin tüvəlləşki başlap 4-5 yaşqa barğanda tuxum toxuş mıxtarı körnəlik azıydı. Ta ki tuxum toxuşdan pütüllə

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küylə sizge həmrab olsun. Naxşı muzika,

Bir adam ketsi öydün bir nesin izdigil turup diken, yeni bir adam oy nime izdevatsız dep sorapdı o. Men bir tıllanı yutturup koygan, şunu izdevatı men dep cevap beripti. Siz onu öyünün otturusu yutturdunuz mu, ya ki tamının yeni yutturdunuz mu? Yok, men onu öyünün sırtıdaki çimlikti yutturup koygandım. Yelik adamın gızap açığı gelip, emis nemiş sırtkı çıkıp izlemeysiz, depti. Yelik adam nem depti demeysile. Sırtkı çıkıp izleydisem, sırtı çırak yok emes mi, depti. Demek, muşundak adamların galit tepekkür logikasına emimizden külgüz geliyordu. Halbuki bazı adamların özü erişmekçi boğan dersini, hata cayların izlep yürgenlikini emiş körüp kalımız. Demek ki, biz zörür bulmağın caylağa özümüzden zihni kuvvetini bırakıp ısırap kılıp etmeyi, nişanımızını nait estaidil talışımız gerek. Altın kanı tapmak çoğu adam, eğer altın kanını denizde keziş asan dep karap, şu bu iş iş köse altın kanını mengü tapanmaydı. Onun erişidiğini bir döve laylatkı buludu halas. Biz altın kanı tepiş üçün çokum katlık yerlerini kezişimiz gerek. Şunda kısak, andın özümüz erişmekçi boğun baylıklarını tapalayımız. Yani şu çağdıla, öz tırışçallıkımızın bir kağıt etme geldikini bileleyimiz. Onda olsa, güzel netice sizin olsun, güzel nakşildirimiz, davamlıksız üçün yanraydı. Beni birlikte behirlineyle.

Albatta, har qancha güzel aslimimi vaqtning o'tishiga yishib so'slashdi. Uzoq mazgil bir yurgan ikki kishi xuddi o'ng sol ikki qo'ldek bo'lib ketdi. Ular bir-birini sevmagan taqdirdimi, yanada o'zaro qo'g'dashni tanlaydi. Chunki shuncha ko'p yil birga o'tkazgan güzel minutlardan voz kechish uchun nima ketdi? Nihoyat uchun g'ayrat ketdi. Belki hayatınızda sizni suyduğan kişilerini uçurtuşunuz mümkün. Lekin ulanın hemisi ötkünç halas. Neticede siz yanıla burundun özünüzge hemra bop gelivatkan aşık işini tallaysız. Çünkü köpünç vaklada belki bəxit, muhabbet bilen münasibetsiz bop gelişimi mümkün. Demek biz yaştan çoğu işe vergeçip, kızgın muhabbet nemez, ayrılmaz hemranı izleyimiz. Şunudek ayrılmaz hemra hemimiz gibi nisip olsun. Güzel nakşilerimiz yanılı silah üçün kin hazırlan gaysine.

Süymük Radyo Anlıkçılar Merkez Kalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetlikten beri manımış yerde ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınmalığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı ben. Bırak ertedeki programımız kekimi nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayın size. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalkan bolsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanla bulurdu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bekhtiyar Turbi. Mikrofon aldı da, sizlerin dostu.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Qatnaş Transport Ministerliğinden egilnişçe, bu yıl kirgenden bu yan döldümüz yezi qatnaş ul əsləhə selimizini zoraytıp, başqırış asraşını rəqamlaşdırıp dərəcəsini östürüşkü törtkü bulup, yezi taş yollarının ravan buluştun dərəcəsini yukarı kütürüşkü buruluş yazışını ilgiri sürgün. Bu bir neçik günde Çinxay ölkisi Xaynan Zangzu Abdonum Oblasti, Gonghe nahiyesi de umumi uzunluğu 52 kilometreden aşıdığan yezi taş yolu kuruluşu ciddi işlenmekte. Bu taş yol Çinxay Köli Mənzira Yoni ve yakın etraftaki iki yeza bazarını tutaştırdı. Ay ahırda katnaş başlangandan keyin etraftaki 6000 kişinin seferge çıkış şaraiti yaxşınıp lıqamay, yana köl etrafıdaki avat pəsildeki katnaş besimini yenikletip, liniya boyudaki sayahatçiliknin tərəqiyatıgı törtkü boludu. Kuruluş süreti tezilişilen bir vaqtta, bu yıl kirgendim buyan yezi taş yollarına başkuruş, asıraşmı mas qadamda küçeytildi. Ningxia aqli tekşürüş maşinistin paydalanıp, nahiye yezi yollarını optimatik skanerlap, yerlip ketiş, oltırışıp ketiş qatarlıq meselelerini toğru paraklandırıp, asıraş başkuruşunu sağlık məlumat bilen təminledi. Qatnaş Transport Ministerliğinin en yeni sağlık məlumatını ayan bolışca, aldıngı 20 yılda memleket boyunca yezi taş yolları da 144 milyard 300 milyon yuan muqum mülük məbləği silinip, 34 000 kilometre yol yeniden özgertilgen ve yasalgan. 65 000 kilometre yol asıraş kuruluşu yolu koyulgan. Mulazimet iktidari ve bexatarlık kapalı iktidari devamlıq aşkan.

bilish bilimleri kemçil bulgaşka, pekat tecrübegi tayinipla öz acitidin çıkalmaydıgan yaşanganlarının aldın haber ilinatdi. Bu yaşanganlarının salametligini eslik gertiriş ihtiyacını kandıralmayla kalmasdın, yana meşgulatının muhabbuk bulmaslıqı sebeplik keserlik ekvali eğrilişip getişini keltürüp çıkırışı mümkün idi. Uzak müddetlik pervis sığurtisi, sığurti mekanizmi arkalık kespi haldın haber eliş baylığını kozgutup, öz acitidin çıkalmaydıgan yaşanganlarını üyüge berip kütüş, salametliğini eslik keltürüşke yetekçilik kiliş, doğru işiltişki yardan beriş katarlık ölçemleşken mülazimet bilen teminlep, yaşanganlarını üyüdüla ölçemlik haldın haber elinişitin behirman kılıp, öz acitidin çıkalmaydıgan yaşanganlarının izzet örmüti ve sağlamlıkını hakiki koğdaydı. Üzara yerden beriş ideyası arkalık umumi menfaatdarlık adıllıkı ilgir sürüldü. Pikirde bunlar aydınlaştırılgandı. Sığurta katmış dairesi cihette işçi hizmetçiler, şehir yez ahalıları, canlık iş korunlaşkallar katarlık türlü kişiler belgileme boyunca sığurtağa katnası buludu. Meblağ cuğlaş mekanizmi cihette köptereb ortak üstüge iliş yolu koyulup, ek nispeti 0.13% etrafıda kontrol kılınıp, Orun bilen şahıslar okşaş nispet boyunca üstüge alıdı. Hükümet iş korulaşmağın şehriyiz ağlılırge belgilimi boyunca muhabbık yardım pulu berdi. Mülazimet ölçümü cihette, memleket boyunca birlik gelgen öz acitidin çıkalmasık derecesini bağlaş ölçümü ve sığurta mülazimet türü münde erdisini turguzup, asasi kapalet tüven çekini ünümlük saklaydı. Uzak müddetlik pervis sığurtasının emelilişip ünüm berişi üçün yeni bağlaş, Mülazimet kiliş, nazaret kiliş, başkuruştun ibaret üç halkını çın tutuş gerek. Bağlaş birinci kadem bulup, kesbi bağlaş koşuğunu teşkillep, bütün cereyanını teşürüp bekitişini kılıplaştırıp, kirişki tigişiklerini kırgızışke hakiki kapaletli kılıp, teminatını hakiki ihtiyacı barlığa delcayda emelileştirip veriş gerek. Mülazimet yetişip minip, davalaş bilen kütünüşünü birleştirişke törtkü bulup, icdimai küşlerini haldın haber eliş mülazimetliği katnışkı yitekleb, köp membelik teminleş endisini şekillendirip, suğurtu buluşunu hakiki türde mülazimet buluşka maslaştırış gerek. Nazaret kiliş başkuruş çın buluş gerek. Haldın haber eliş mülazimetinin şahsi mehbiyetlik boşluğunda yüzberiş alayetlikigi karta, ekli iktidarlık teknikigi tayinip, üyüge beriş vakti, Mülazimet mezmununu izkoğulab sürüştürüp, saxta öz acitidin çıkalmaslıq, saxta mülazimet kiliş, saxta rasçot kilişdin qatlıq saxlanış gerek. Öz acitidin çıkalmaydıgan eşyalarının aldın xəbər eliş qeyin buluş məsilsin əl kilişdə, həm uzaq müddətlik pərviş suğurtisini yadro qilib, tüzüm asasını müstəkkəmləş. Həm köptərəplin küçünü bir tutaş planlab, hər tərəpləmə aldın xəbər eliş sistemisini mükəmmələşdürüp, Yaşanğandı kütünüş mülazimetinin bar buluştun, əla buluşu qarab süpti və dəriyicisini östürüşke törtkü buluş gerek. Bunun qarta 15-ci 5 yıllık yerik plan programısı da sistemilik orunlaşdırma kılınıp, məlidi qirayləşmi kütünüş mülazimetinin tərəqi kıldırış, ailevi kütünüş karavitinin tərəqi kıldırıp, ailini yaşanğallarga muhabbiq kılıp özgərdişini algı silcitiş, kütünüş aparatlarının pərviş karaviti təminatını köpəytib, davalış bilen kütünüşünü birləşdirişini pahal alğı silcitiş, kütünüş mülazimeti xadımları koşununu kəsibləşdiriş kuruluşunu alğı silcitib, kütünüş mülazimetini universal nazaret kiliş, başkuru spiti və ünümünü östürüş tələb kılındı. Ailə və məlidə aldın xəbər ilişqa sicil küçəb, aldın xəbər iliş sistemisinin asasi qatılan basisini müstəkkəmləş gerek. Ailede turuş öz acitidin çıkalmaydıgan, əxli aciz köpsanlık yaşanallar aldın tallaydıgan kütünüş muhiti bulup, noktuluk alda öz acitidin çıkalmaydıgan, əxli aciz, çoğun yaşlıq yaşanallar karta, teyilip getiştin sakılınış, tutkuş orunduş, ciddi çakırı sistemisini orunlaştırış, tosalğısız yol kılıp özgertiş qatarlıqlarını kanat yaydırıp, yaşanallarının ailedeki kütülmegen xeyim xatırını tövenletiş gerek. Mahalla qirayləşmə kütünüş mülazimətində diqqətni yaxın, qulay, ümumi mənfəətdar buluşqa mərkəzləşdirib, gündüzü havalılıq biqiş, üyüge berib pərviş qilish, salamətliyini əslik gəltiriş məşqi qatarlıq bir bekət şəkildəki mülazimət bilən təminləş gerek. Yezlarda aldın xəbər eləşdiki kəmtüklüklərini toluqlab, aldın xəbər eləş sistemisinin şəhər yezi tənponluqını ilgir sürüş gerek.

ki, təşvişinmiş kesili və dəm ilişki özünün hikayesini sözləb verdi. Özara təsir körstiş halkısı da Canvin'nin yaşanğallarını başlap, üç bakçını ayınlayış, turaklık ibarilerini ulaş, katarlık uyullarını oynadı. Faaliyet üyüde külkü sadaları yamırdı. Adette bu yerdeki yaşanğalla Canvin'ni Şaucan deyip çakırattı. Başka psikiki okutukçılarga okşamaydığını şu ki, Canvin'nin yaşanğalla bilen belli tamak yap, belli turudu. Canvin'nin katlamı katlam tallaş arkalık pidayı bulup, Hujang, Jiangling, salametlikni asli keltirish merkezdiki yashanganlarni ko'p xil shakldagi yashanganlar uchun mulozamat bilan ta'minlayotdi. Shuning bilan bir vaqtda pedoilar mulozamat vaqtini jo'g'lash orqali u yotoq salohiyatiga erisha oladi va uy ijarasini to'g'irlab chiqarib yeta oladi. Odatda Jiang Wenwen ko'p qism vaqtini Hujang, Jiangling salametlikni asli keltirish markazida o'tkazadi. Yaşlar kanda kılıp yaşanganlarını keyfiyat kıymeti bilen təminleşini oylap kaldı. Yaşlarının yaşanganlar sanatoriyesi köçüp kirgeldeki toğırsızdaki kısık filmini görüp, Lowey bu axta oylanıp kaldı. 25 yaşı kirgen Lowey, Anhui ülkesinin Şuancın şehirden bulup, Suju'da tor təşviqatı hizmeti bilen şoğulundu. Aynı çağda onun öy icari iliş toxtumunun müddeti toşay dep kalgan bulup, yeni öy izdağı tatdı. Өй ижарысы бәк әрзан болыш, Лоуэйгі оқшаш оқыш бүттіргенеге ұзақ болмаған али мәктәп оқуғычылар үшін әйтқанда, педайла мұлазымыты вақтыдың пайдылынып, өй ижарысыны тоғырлап чықыр ветішінің жәліп қылыш күчі әқиқатан зор. Сурудеке бір шіркет елан қылған, яш педайларының қобыл қылыш қәверіні көргенден кейін, Лоуэй еқін әтіраптеке Яшанғалла санаториясын іздеп, Шишен Йиян Яшанғалла ятақ бинасының орлықы әң еқін ішкәлігіні байқап, вақытны чың тұтып тізім қалдырды. Яшанғалла санаториясының Лоуэй шлайдыған шіркет білен болған орлықы тәхминен 4 километр болып, токсикілет білен 15 минутыла етіп барғылы болады. Орлықы муаппақ. O, adette köp ismine koşup işlemeydi. Ayda 15 saat pidayla mülazımı tıkılıdı. En mühimi, her aylık öy icarisi 300 yuan bulup, naiti muvabbık. Lowey köçüp girip, bir aydın köprek vakitin kiyin, hili yakşı eskildi. O, her kettim, yaşangalla yatıkı kırıp çıkanda, tonuş bulmağın yaşangallar mı, onun bilen kızgın salamlaşıp, onu hoş kılıp etti. Yaşanğalla yatqının amanlıq saqlaş tədbiri nəhayət qatdıq bulub, onun ilgirki yalğız turuşdan qorxu hissiyatı azaytıldı. O mundaq dedi. İlgiri 100 turanı imtahan vaqtida öydikilər məni əskərtib turatdı. Daim aldınıb qılışımdan ənsiraytdı. Köçüb kirgəndən kən ular xatırjam boldı. Bəzdə Lowey dostları bilən paranglaşqanda qarşı tərəf həvəslənib, siz müddətin burun pensiya turmuşu ötküzdünüzmü deyitdi. Yaşlarının Yaşanğalla sanatoriyası da turişi təsmi. Bu pidayla türünü kurgan alaqadar şirkettiki bireylən mundaqdiri. Bu türünü kanat yaydırıştiki qiyin noktalarının biri pidaylarını tallaş. Bir tərəbdən muşunun qoxşas türlərdə yoşuran xəvb var. Yəni bir tərəbdən pidaylarda Yaşanğallarga həmrah bulduğan çin köngülünün bari yoxluqi bununğa qısqı vaqtlıq yüz duran imtihan ya ki sınaq alqısın ötüp toğru bağlaş ilip beriş naitidiz. Bunun üçün qatdıq tallaş jarayanı təsis qılındı. Məsələn, naçar adəti bolmaslıq, muqim xizmət yəki öyrəniş ornu buluş, şu jayda öyü bolmaslıq, yaşanğanlar üçün mülazimət qılış mehir muhabbəti və məsuliyyətçiliyi buluş qatarlıq əsaslı tələblər. Yəni xizmət ornu isbatı, xarakter sınıqı qatarlıq köp ölçəmlik şərtlərini öz içigə alıdı. Şunun bilen bir vaqtta köçüp giriş salayitigi erişken pidailarga karıta, her kaysi kütünüş aparatları ularının pidaila mulazımıtının vaqti ve razı buluş derecesini bahalaydı. O da 3 ay layaqatsız bolgallarının salayiti bikar kılındı. Bu tür boyca yaş pidailarını kubul kılış planı elan kılıngandın kiyin, bu şirket 50 neçi parça kısık tercümanını tapşır bilip, ahırda Lowey, Jiang Wenwen'ni özçik algan Tunji Türküm'deki cemi 8 pidayını tallap çıktı. Lowey'nin demelişi nait kanuniyetlik boldi. Hizmet günü akşamı o adette saat 5:20'de işten çüşüdü. Yaşanğalla yatıqı kaytıp, keşlik tamak yap bolğandan kiyin saat 6:20'den burun paliyet üyü berip, yaşanğallarga hemrah bulup usul oynaydı. Dostluq usulü təxminən bir saat davamlaşıdı. Lowey'nin həmrah bulup usul oynağanı vaxtı pidailə mülazimeti vaxtıqı kirgüzülüdü.

tüpeyildin könlü yerin bulup, kıyınçılıkka takabül turuş cesaretini yoktup kuydu. Bundaq vaqtda agar boran chapqonlarni boshdan kechirgan peshqadamlar qit va hayotiy kuchga to'lgan butun yoshliq manzira manzirasini barpo qilishni maqsad qilgan. Tur sinoq nuqtasi qanot yaydirilgan har qaysi kutinish apparatlarida yashanganlar uchun mulozamat qildigan xizmatchi xodimlar, turmush kichik katibi qatorliqlarning hammasi yoshlar bo'lib, ular doim yashanganlarning yon telefon masalasini bartaraf qilishiga yordam beradi. Aksiya yaşanganlarımı aktif cevap kaytırdı. Məsələn, pensiyaya çıxan matematik oxutqucusu Şüleli Şişən Yiyan yaşanganlar yatqıda matematik dərsi təsis qılıb, hər qaysi tərəflərinin qarşı elişiğə erişdi. Keyinki qədəmdə yaşanganlar yataq binası yana yaşanganlar lektorla ömüki təşkilləb, yaşlarını turmuş, xizmət təcrübəsindən həm bəhirləndirib, onların texımı yaxşı ösüb yetilişigə yardım verişini planladı. Yana bir yaşangan kişi, bir kiçik bala belli turuş layihası üstür izlenip, bu vaqla ve balalarının halden haber elişini mahalledeki ailede kütünüş mulazimet merkezinin mulazimet dairesine kirgüzüş pilallandı. Kelgüsüde yaşla yaşanganla sanat teoriyasiga küçüp kırıpla kalmay, kütünüş endisire yenilik yartış üstür izlenip, fikir yolunu teximi kengaytudu.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu qidimki Cüngoğu Nazar programımız müşahede xarlaşdı. Programımızdan dektori Şirin Gültoğdi. Mesul muhariri Polat Amanduri, Enver Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendedik tığla, stansımızdan anıtlış aldı durgan başkı sarkıl programlarda bulsun.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсыге езілған отлық қатлар есіңізді ма? Өмірімді башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылымен. Мен вәтәңгі қайтқан екен, партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шуғылынымен.
2: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan cüde partiye kırış arzusunu manumuşun takış padilgen.
1: Jongo Kompartiyası memleket boyunca birden bir en ilgar partiye. O proletariat partiyası. Japon baskıncılarına karşı turuştu çıntırga. Japon baskıncılarına karşı uruşunu adakçı damlaştırgan partiye. Yaşlığa has, algı ilgirlevatkan, halkıra ehmiyetki ige partiye. Men nurgun yaşlığa okşaş, özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, ko'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş, komünizmle emelge aşırış için küreş kılımen.
2: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyeye kırış ıltımasını manumuşun da kıyasın.
1: Yaş komünist aldı da şota. Bek muhicil peş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısak beygide okşaş. Set emes mo komünist ataş.
2: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiya nizomiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti ching saqlab, uni mangu unutmayli.
4: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab Muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
4: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Men tamoq yetkizgichi. Boran çapkundunu yanmaslıq menin gündelik adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmesem, texmu biyaram bolumen. Lekin öyge qaytışımını kütüvatkarlarını oylasamla, qaytıdan canlanıp ketimen.
4: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
7: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. Ən qiyni, aşı hayat mamadlıq suallarına cavab veriş. Hər qeydim yeri çarçıqanda, doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
8: Medisinanın ızzət örmüti və müqədəslikini anlı qoğdaq, hayatını qədirləb, ölümlü amal, avrıqa səbəb qılımız.
1: Qayıqə, itqatqa, tırışçallıqı ehtiram.

0: Kuşları özge dayanıp u yasayalaydıgan boğandan kiyin bu kuş uusi taşınıp kalıdı. Şuna kuşlar muqum kuş uusiga muhtaj emas. Başkaları çoğun boğandı mı kuş uusiga muhtaj bolmaydı. Ondaq da kuşlar adet kanda kuklaydı. Kuş uusiga yetip uxlamaydı. Pakat uçalmaydıgan kuş balalarla şundaq kalıdı. Kuşlar adette bir tüp çoğun daraqını tipip, daraq şeyhini putları bilen çeyin tutuvilip uxlaydı. Bundaq boğandan bir xatar hem adi boludu. Kuşların tırnakları ula uxlap qalğan çağda mı daraq şaqlarını çiñ tutup alıdı, üşüp ketmeydi. Eğer su kuşu bolsa, kumuşluk degendek yerlerge yoşurunu bilip uxlışı mümkün. Ama adette bir kadar sägek bulup, her vaqt oyğunup ketidi. Ondaq da eğer yağmur yağsa, kuşlar qayerge berip yağmurdan daldılındı, bunun üç xil usulü var. Biri çoğun daraq yoşurunu biliş, nurğun çoğun daraqlarının şaq yopurmaqları entayn kuyuq bulup, kuşlar içeri yoşurunu alsa, adetki yağmurdan asalı özünü daldığı alalaydı. İkincisi, lampa astığa, tağ öngörge, hatta körük astığı yoşurunu biliş. Lekin bu köp uçurumaydı. Köp hallarda kar yağmur yağqanda moşındaq boludu. Üçüncisi, kuşlarının payları asasen bir neçik qavatke bölünüdü. Sırtkı qavati sudun saqlanış iqtidarı ege bulup, işki kısmıdaki paylagi təsir yetküzmeydi. Yani bir mesele ba, eğer kuş uzada kuş balsı bolsa, ula uçanmısa, yağmur yağsıqanda kalıdı. Bu çağda anı kuşlarının kişinin kalbini lərzgi salıdığan şuxul körünüşleri yüz berdi. Anı kuşla uzığı qaytıp gelip, öz bədini bilen başkısını yağmurdan saxlaydı.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içi de hayatımını köydürümü. Tamah yiyinizde üstünüzü yurtdümü. Xizmət qılvatqınızda ekranı yurtdümü. Uyganginizda kitobni yurtdim. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yurtishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yurtib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yurtsiz, ben sizni yurtdim.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuş sebeplik esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzuş sebeplik yakından buyan linfa hücrelerim ve kisellik karşı durgucu hücrelerim bekle acizlap gitti. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Börek.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'ilig'imizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otri hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalandı.
4: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bozumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Rana, kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni, beni. Sikot işçiler test kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukapat poli tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten test ödü
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
1: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emini kaydırdan başlasam de bekme arzu kılımı.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Japonya'nın müdafiye veziri Koizumi Shinjiro yakında Japonya yadro kuralığı alakadar siyasetlerini kılçı çeklimisiz müzakere kılışı kerek dedi. Müdafiye tarmakının hazırkı mesulü buluşuptu bilen yadro kuralığı çetişlik bundak iğva gerçilik ve xeterlik sözlerini kılış Japonya'nın uruştin kiyenki tarihi da en tayin azıqçıraydı. Bu yadrosuz üç prinsipni aşkarı depsendi kılgallık bulupla kalmastın, tekimi muhimi uruştun kiyinki xalqara tertipke eğir eğva gerçilik kılgallık. Japonya on kanat küşlerinin bu pürsettin paydınlip tüven çekni sınap bekiş, yadroğu çetişlik meselelerde çehlemini boş tışkı urunuş karı niyeti toluk aşkarlandı. Xalqara cemiyet bunun dün yüksek hoşyar buluşu kerek. Koizumi Shinjiro xalqara sorunlarda məxsus qoğdunuşqa qatdıq əməl qıldığallıqı, teş tərəqi qiliş və yadrosuz üç prinsipta çın turduğallıqını cakarladı. Dövlət işidi bolsa, yadro çəhlimesini buzup taşlaş doğrusda aşkarı car selib, Yaponiyanın uzaqdın buyan xalqara cəmiyyətini aldaydıqan niqabi və yalğancılığını aşkarladı. Əməliyyətdə Koizumi Shinjiro'nun təlvilərçə cöylüşü, pəqət Takaichi Sanayi hükümetinin sistemilik yolu qoyğan yadro çəklimisini peydin-pey boş düşünün ıxcam körünüşü. Takaichi Sanayi baş vəzir bolğandın buyan, yadro siyasıtı da kolbasa kesiş usulunu qollanıp, uruştin kiyinki Yaponiyanın yakınkı neçi 10 yıllık yadro kural çeklimisini kuman kılışqa, muzakir kılışqa, özgertiş kirgüzüşkü boludğan xəterlik yolu ittirdi. Bu cahette mundaq bir vaqtsızıqını rətləp çıxışının zeyni yok. 2025 yılı 11. ayda Takaichi Sanayi parlamentta xayipsizlik kapalıtı 3 öcetige tüzütüş kürgüzüşte yadrosuz 3 prinsipta çın turuş turmaslıq haqqıda eniq pozisiya büldürüşünü rət qilip, pekatla öcetki tüzütüş kürgüzlü vatıdu dəpla əpləp səpləp ötküz vətdi. 12. ayda xayipsizlik kapalıtı siyasetige məsul baş vəzir yardımcısı Teishu Ogami, Yaponiya yadro kuralığı igi buluşu kerektep uçuk aşkarı təşəbbüs kılıp, Yaponiya işçi sırtıda qatlıq olğulu payda kıldı. Şunu biliş gerek ki, 1999 yılı Yaponiya'nın müdafiye işleri boyca 2. derecelik əməldarı Shingo Nishimura Moşinu'nu oxşaş sözlerini kılgallığı üçün istifa berişki məcbur bolğan. Ama Teishu Ogami hazırgıça vəzip ütmekte. Takaichi Sanayi onunla karata heşkandak bir tərəp kılış tədbiri kullanmadı. Emdi Koizumi Shinjiro'a karapa qaylı. O 2025 yılı 10. ayda Yaponiyanın yadro çökme paraxotini tərəqi kıldırış, kıldırmaslıq məsilesi doğrusu da ərqındıq tallaşını yok çıxırışı bolmaydı, dəb car saldı. 12. ayda Yaponiyada turuşluq Amerika armiyasının Yokosuka bazısını ziyaret kılganda, Amerika deniz armiyasının deniz böyrüsü dərəcdik yadro çökme paraxotuğu çıxdı. Ondan bu yıl 7. ayda çehlimini çörüp taşlap, tənşep derecesini yokur kütürüş haqqıda udulla car saldı. Hazır vəzip ütəvatqan rəhbərlə eniq pozisiya büldürüşünü rət qilişdin, yadroluq məsləhətçilərinin yadro kuralığı igi buluş nəzriyisini tənərxsiz əmilləşdürüşkicə, ondan müdafiye vəzirinin yadro kuralı doğrusudaki müzakirədə çəklənən rayon təsqilmaslıq doğrusuda aşkarı car selişiqicə, qatlamı qatlam ilgiri sürdüğən büsb ütüş sızıqını eniq körü vağıl buludu. Amuvi pikir həyvisi yaratqandın başqa Yaponiyanın tüzüm qatlımıdın ilgiri sürüşüdün mü oxşaşlı hoşyar buluş gerek. Növbəttə Takaichi Sanayi hükümeti dövlət xəyibsizliyi kapalı tıqılış strategiyesi qatarlıq xəyibsizlik kapalıtı 3 öcətigə tüzütüş kürgüzüş porusudun paylanıp, yadrosuz 3 prinsiptiki yadro kurallarını kürgüzməslik maddısıqa mahiyyətlik özgərtiş kürgüzüş ғərizdi boldı. 4. ayda mütəxəssislər yığını içildi. Takaichi Sanayi qatnaşdı. 6. aydaki 2. qatımlıq yığında qoğdunuş qısmının sabıq baş komandanı Yasuhiko Yamazaki kirgüzməslik modısığa tüzütüş kirgüzüşünü müzakirə qilishni eniq oturuğa qoydu. Şunun bilen bir vaxtda hakimiyet yürgüzüş ittifaqı yadro çökme paraxotu qaralmasını uçuqdan uçuq ilgiri sürdü.
Yaponiya yengilikki köçüş cemiyeti yadro çökme parahotini balduraq kirgüzüşni eniq talep kılıp, kirgüzmeslik prinsipini real muhakeme kılış, yadrodun hem bahriliniş meselesi de tetkikat temisi ve şiltiş tesavvurunu başlaşını teşebbüs kıldı. Ömüvi pikir arkalık aldını şapı beriş, hakimiyet beşideki partiye aldın muzakere kılış, mutexassislar yığını tertibide muhakeme kılış, yenilikki köçüş cemiyeti, atakada aldıda turuş, erkin demokratlı partisi kendide karap küzütüş, takaiçi sanayi hükümeti çekip bekiş, bahalaş, kaytı ilgiri sürüş taktikisi de, yadrosuz üç prinsiptin ibaret ilgiri tevrenmez dep karalgan Yaponiyanın bu devlet siyaseti halıgancı depsendi kılışkı boludgan nerse derecesige çüp kaldı. Dünya halkı 2. Dünya Urushi mezgilide Yaponiya milli tarizminin Asiya hatta dünya halkıge eğir balayı apet ilip gelgeligini unutup kalmadı. Yaponiya 2. Dünya Urushini kozgan ve Urushda mağlup bolgan devlet. Qahire xitabnamesi, Botsidam akhbarati ve Yaponiyanın teslim namisi qatarlıq toluq xalqıra qanun küçüge ige hüccetlerden onun mecburiyeti doğrusu da burullı iniq belgülümü çıxırılgan. Yaponiya yana yadro kurallarını kengaytmeslik şart namisidiki yadro kurali bulmaslıq boyca şart namı tüzgücü devlet. Yadro kurallarını qobul kılmaslıq, yasamaslıq, iyi bulmaslıq, kengaytmeslik Yaponiyanın rət kılışkı bolmaydıgan, baş tartıp bolmaydıgan xalqıra kanun mecburiyeti. Yaponiya hükümetinin bu əxte heşkandaq baha talışış imkaniyeti yok. Dünya xalqı Hiroshima, Nagasaki'da atom bombası partlığallığının savaqını unutup kalmadı. Yaponiyadaki 80% amma yadrosuz üç prinsipte çın turuşunu teşebbüs kıldı. Hiroshima, Nagasaki Katarlıq 82 yerlik parlament, hükümet yaki parlamentka pikir namı sunup, devlet siyasi de çın turuşunu talep kıldı. Bolup mu dikkat kılışkı tegişliği şu ki, Yaponiya halkıra ortak etirap kılgan yadro bosuğusi devleti bulup, yadro cahette tez büsüş hasıl kılış ıhtıdarıgı ige. Tahminen 44.4 tonna ajratma plutoniyni besip yatmaqta. Nazriye cahette zor miqdarda yadro oqbeşi yasayalaydı. Bundaq bir devlet yadro meselesi de hedep kutura vatıdı. Onun taşkı xatırını adetki devletler bilen seleştirgolu bulmaydı. Asiyadaki koşni devletler ve xalqıra cemiyet bununla kandak sel karasun, kandak yol koysun. Takaiçi sanayi tehdit çıkandım buyan Yaponiya on kanat güçleri atalmış taşkı tehdit, kovdun işini bahana kılıp, Yaponiya asasi kanuni ve xalqıra devlet içi kanununun çehlimesini üzlüksüz buzup taşlap, 2. Dünya Urushdan keyinki xalqıra tertip ve yadro kurallarını kengaytmeslik sistemisiga ceng ilan kılıp, hata yolda təlüvlerçi minip, rayon teşliği ve mukumlıqıga real tehdit saldı. Eğer onun küçlük hocimçi kurallarını terakki kıldırışıga, hatta yadro kurallığı iyi buluş yolu menişiga yol koyulsa, cezmen yeni bir kıtım dünyaya balayı apet elip geliyordu. Onun akıbetini tesavvür kılgıl bulmaydı. Yaponiya yeni militarizmi hırs kılmakta. Xalqıra cemiyet bunu katli tosuş gerek.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 ili 3. ayının 17. günü Jongo Komünistik Partiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığını qıriyasetçilik kılganı sözlügən strategiyelik iradını saxlap, yuqumnun aldını eliş hizmetlerini enchike puhtu tutuş gerek namlıq sözünün muyum noktasını anlatımız.

Bolum uçurgan yerlen tatlaşlarımdan pervayı pelek aldı, min oylandırıp, çögültüp, sulga silip, heydep kedi atattı. Bir çağda bir tarçuğu kepleşip kaldım. Emde tınıqım yetişmey, ahırkı çeki yetken dakkılattım. Hayatımın ahırkı minotu, muşu kapsılıştı tamam bulduğun dakkılattı. İlmu köp perdaşlık bedim. Çi dedim. Aşkazınım laylatkı su bilen tolup yetken idi. Öpkem men toğulgandan beri en uzak vakit havadan ayrılıp kalgan idi. Aldı tarafımda su çınkılıp yetken idi. Belim pükülüp top tek pop kalganlıkım için yotularımın astıdan, boyunlarımın arlardan sonun şıldırlap ötüp ketip atkalıkını eskalattım. Şundak, sonun öteligin ötüp başkalarının etizliğe ketip atattı. Men dağlı kalganları bolsa toslıp gelip kayakı ekşini bilmeyi köp çınkılıp ketip atattı. Әмді медарлығыдәк бойшылықым мұ, алымы қамыған еді. Со мені тарчықы баған сірі шүнчілік чын кепліп әткен еді ке, мән құдды мәлла дәл келедіған қандақ тұрбір каваққы дұш кәгендік. Бұл кавақ пәкәт мән білілі пүтедіған дәк қылатты. Шындақ, мән яғашқы қиқылған паныдәк бұл тарчықы баған сірі чын кеплішіп, орыншып кетіп ататтым. Бұл еді мәңгі тұрып қалдыған дәк қылатты. Бәлкім, менің хаятым мүшеді ақырлы шап оғы еттің.

Sevimli radio anlıgıçılar, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kaliplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrap olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

İlham bilen 72 tonna kildiğan vagonni orundan midirildi bitipti. O her daim özünün muvaffakiyeti hakkında başkalar bilen paranglaşkanda nait iftiharlanıp durup balılık vaktimdeki heliqi meni bozak kılgan balığa çin dilimden rahmet eytimen depti. Demek irade bir bahadır. İsiñizde bolsun. Turmuştuñ murakkep kaynamlarda meyli kançılık, bäxtsizlik ve oñsuzluk yüz berişten qat'i nazar iradeñizni yoqatmasañızla muvaffaqiyetnin fırsat ve ümidini yoqtıp koymaysız. Elbette her bir anlıgıçılarımızga muvaffaqiyetnin bolışını çindilimizden ümit kılımız, küldürümüz devam maksiler üçün.

bilmek bolsan hayalimni navada, yürekimni tinglab baqqin bir mahal. Bilmek bolsan hayalimni navada, berib sening tushlaringni oqtirgin. Bilmek bolsan hayalimni navada, uzun uzun manzillarda uzigin. Bilmek bolsan hayalimni navada, derizangni echib qo'yib, shamollarni yedligin.

bilmek bulsan hıyalımni navada, sadakatnin köklerde leyligin. Bilmek bulsan hıyalımni navada, söyüş üçün semimi kademni algın. Demek, muhabbette söyüş asan, lekin semimi buluş, sadık buluş tez. Bunu fakat hakiki muhabbet ilgisini kılalaydı. Sadakatmen aşık, meşgulun soğudu. Her bir aşık meşgulağa, bəxtiyar bolsun, muhabbetli küylerimiz, muhabbetli köngüller üçün.

Radyo dostlar, biz çoğunlarımızın terbiye köygen balıken cuma degen geplerini her vakit anlayıp kalımız. Onda olsa, bizden nezirimizdeki şu terbiye köygen kişi zadı kandak buludu. Terbiye köygen kişilerin alametleri mandak buludu. Birinciden, vakit kırayı kılıdı. Meyli yığın ya ki uçuruşkı basın terbiye köygen adam çokum vakit kırayı kılıdı. Ula kesten keçikmesi mi? Bırak keçikip kılıçının baldırka geller üçün görmezsizlik geldiğini biludu. Gep sözü cahidi buludu. Terbiye köygen kişi ezelden başkalarının gepini bölüp etmeydi. Başkalarının gepini ahırgıcı anlap boğan dinkin andım karıştırapının gepini toluklaydı ya ki özünün göz karşına oturup koydu. Mulayim buludu. Başkalar bilen sözleşip atkanda aman karıştırıp yüzünüp, zihnini yığıp, estağidlılıkını ifadeleydi. Herkes başkışlarını kılıp karıştırıp non sözüge pervakımıgan haltını ifadelemeydi. Baştın ahır gepke mulayimlik bilen dikkat kılıdı. Unudun başka sözlerden samimilikini bildirdi. Muamilde iğir bir sık bulup, yukur avazlı sözleştiğini saklındı. Kişinin kayıl kılarlık sözleydi. Sözleş mahartıgı ehmiyet berdi. Başkalarının karşılığı koşulmasa ya ki kubulkumasa herkiz mi derhal kuruk gep, bika gep depre diye bemeydi. Belki karşı tarafının karşılığı hürmet kılıdı. Özünün fikrini emeli misallığı arkalık delilleydi. Terbiye köygen adam levzide turdu. Meyli kanda kıyınçılık duş kesimi vadisiye emel kılıp emeli hareketi bilen emel kaşırdı. Onun için başkalarına köngül bölüdü. Kandak vakit ya ki kandak orundu bolsun, balıla, ayalla, çoğunlağı köyünüdü. Ulanın halını haber alıdı. Ken korsak buludu, merdanı buludu. Küçük işlan dep, dost braderleri ve hizmettaşları bilen kızırışıp kanmaydı. Terbiye köyü adem, yestaşlık duygusu küçük buludu. Başkalar malum köngülsüzlükle uçurganda, yestaşlık kılıdı, küçünün yetişçi yerden berdi. Manımış yukurku alametle terbiye köygen kişilerde buludu. Elbette radyoan uçlarımız şu tapta oylaşı vatkan buluşu mümkün. Ben terbiye köyge ademken ben de. Manımışındak terbiye köygen kişilerini hemimiz yakışık görümüz. Elbette köylümüzde en yukur orun kuyup örmetleyimiz. Benim ise radyoan uç dostum en şu suyumluk alıcılarımız.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Demek radyo alıcılar, MD radyo kütüphanesi programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır silenin huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoyun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'un Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Levin'nin çöp üstüde ötküzgen keçisi bekar ötmegen idi. O, özünün igilikidin zerikişki başlagan. Onun heves kılmaydıgan bolup kalgan idi. O soldun ümit çoğun bolğunuğa karmay, bu yıl uçurgan şunç köp oğusuzlukla. Dikkalla bilen köp ketim canjallışıp kelişla ilgiri zadılı körülüp bakmagan. Hatta birer ketim bolsumu bolup bakmagan işla idi. O oğusuzluk ve canjallanın sebeplerini hazır toluk düşendi. İş üstüde sezgen rahiti. Şunun neticesi de dikkalla bilen yıkılışıp, ulağa, ulağının turmuşlarına heves kılışı. Şu turmuş köçüşünü oylaşlarının hemisi, onun özü şoğulunu vatkan dikkançılıkı bolgan karaşlarını zor derecede özgertip, əslideki kızgıllıkını soğutu vetken idi. Onun üstüge, onun bütün işlerinin asasını teşkil kılıdığan emgekçiler bilen bolgan münasibetideki soğukçılıklarını körmeslikim mümkün emesiydi. Pavağı okşaş bir kuru nesillik kalılları, bütünlüğü terilip bolgan münbet etizleri, çörüsüge köçetle tikilgen tüptüz terilgü yerleri, kıg çeçip çoğunkur heydivetilgen 90 mo yeri degen dek nersile, onundaki acayip yakşı evzellikle idi. Eğer bu işlani özü, ya ki özü getilek taşlık kıladık Allah bilen birleşip işleydiğen bolsa, karamet yakşı bolatdi. Lekin hazır o şoğulunu vatkan dikkançılık işi, emgekçiler bilen özü otursa da, şiddetlik hem dehşetlik küreşini şekillendirip koyu vatatdi. Bu köreşte bir taraf, yani Levin taraf, dikkançılık işlerinin cay-cayda tertiplik boluşunu talep kılsa, yeni bir taraf bolgan dikkalla öz meyliçi iş kılattı. O bu köreşte, yani özü tarafının bütün vücudu bilen tırışıp kete vatkallıkını, karış taraf

Levin öz igilikidin özünün narazı işkellikini köptün beri iz kılıp gelip atattı. Kolbıkının teşilip onun su kırıp ketip atkallıkını bilip turup atattı. Lekin nerinin teşilip kalgallıkını izdemeydi. Belkim kasten özünü aldaş üçün şunda kılıdıgandı. Hem de onun özünü aldaşka halı kalmagan idi. Özü başkurup gelip atkan, dikkançılıkıga kızıkmaydıgan bolup kalgandın taşkırı, yani onundun bizarmı bolup atattı. İgiliki bilen devamlık şugullanışka könlü tartmay kelip atattı. Onun üstüge Kitty hazır onun 30 çakırım kelidigan yerde turup atattı. Levin'nin onu körgüs kelatti. Lekin körüşki imkaniyeti yok idi. Ulaninkige berip kaytadigan çağda Dolly onunga yana kelişini, kelip onunga toy kılışını eydişini eytkan. Hem bu ketim sınlısının onun teklifini kubul kılışının mümkinlikini puratkan idi. Levin Kitty'ni ikinci ketim yana körgendin kiyin, özünün onu yanılı yakşı kördü kallıkını. Onunga bolgan muhabbetinin üşmü geldikini bildi. Lekin o, Oblonski'nin üyüge Kitty bolgallık üçün kaytı baralmaydı. O, Kitty'ge teklif begende, onun ret kılgallıkı, işkisinin otursuğa ütüp bolmaydıgan hağın payda kılıp koygan idi. Könlü kalıgan adımıge hotun bulanmıgan adamge, menin hotunum bolun, dep talep koyalmaymen. Deydi o, özgü özü. Bu hiyal onun Kitty'ge bolgan könlünü soğutup, hem düşmen kılıp etken idi. Men onun bilen açık tuyğusuz sözleşenmeymen. Onun gazepsiz karayanmaymen. O çağda o meni burun kıdımı bettarak yaman gördüğüm bop kalıdı. Bu turgan gap. Onun üstüge Darya Aleksandrovna bana helikli gapını digen tursa. Meyanı ulanın uyge kandak barımen. Özümne onun bana şu gapını digerlikini unutup kağıngı salalaymen mu? Onun yeni gıbasam ken korsaklıkım ne? Onu keçirgenlikim ne? Onun kığınını konulumge ammağallıkımını bildiriş için bağım bulumen. Onun aldı da keçirgücü, muhabbetimle onun merhamet kıgıcı adamın rolünü ağlı barmen. Dolly bana şu gepni neymiş gibi digendu. Onu tuyuksuz uyadı körüp kalan dek bolsam, hem işte bir devamlışıp gitet demez mi? Hem de onda kılış mümkün emez. Mümkün emez. Dolly Levin'a Kitty üçün ayalcı igerdin birini sorap hatev edipti. Sizde ayalcı igerdin badep anladım. Dep yezipti o hatke. Şu igerini özünüz ilip gilersiz. Bu hatke Levin'nin bekme açık geldi. Akıllık, hoş muamili ayol turup, sınlısını şunçilik mi çürgen bağımı? O ol turup, on qetim xat yazıp, hemmisini yırtıp taşlap, ahır igerini biridin xassiz evetip etti. Barımen, deplı barğılıp olmaydı. Çünkü baralmaydı. İşim çıkıp kaldı, ya ki başka bir yerge baradığan bolup gelip, baralmaydıgan bolduğum dep yazsa tekimi kamlaşmaydı. İgerini xassiz evetkinini uyatlık iş kılıp koyduğum dep oyludu etsi, özünü cahtoy uzuvatkan dikkançılıkların işlerini gocu darığı tapşırıp koyup, Yırak Soroviski nayesi de turduğan dosti Seviye Zeskeninkigi karap yolu çıktı. Onun yerlerge yakın bir yerde Layhorek köp buludugan çoğun saslıkla bağıydı. Dosti onunga yıkındı xat yazıp,
Uzaqtın buyan barmen dep bäge wädilleriňni emelde körsetmem sen diýen idi. Seviýe jeskiniň laýhorek köp boladygan saslyklary onu helidin beri özüge tartıp kelip atatdy. Lekin dekkançılık bilen aldıraş bolup getip baralmay atatdy. Emdi şu yergi berişini oylap, şer batıs keladın, bolup mu dekkançılıktın kutulup, u yerge ov ovluğulu bardığınıdın tolumu kuşal boldı. Könlü para kendi çağlada ov ovlaşkı çıkış, onun üçün en köngüllük iş hesaplanatdı.

0: Сыровискин наясыге не төмүр жол, не почта жолу болмагачка Левин пайтонго олтуруп кетти. Ерим жолго барганда у атларга богуз берип алыш үчүн аллык бир дыккандын үйүнө түштү. Ишки чексидеги кең коюп алган чачлары акырып кеткен бир бувай чыгып дарвазаны ачты. Һәм өзе бир яңгы өтүп туруп Пайтонны ойлысыга киргизди. Андын Пайтон кешке Пайтонны лапасынын астыгы токтутуп коюшуну айтып, өзү Левинни башлап үйгө кирип кетти. Яңы хойла азада пакыз иди. Көйүп кеткен бир нече ягач сапан бир булуңду жататты. Рәтлик кийинген, ялаң путуга калаш кийген яш бир аял Еңі селінған далан өйінің полыны еңішіп тұрып сұртып ататты. О, Левиннің кейнедің кірватқан оу іштіне тұйықсыз көріп, қорққынедің толап кетті. Кейін, бұ іштінің адам чілімейді қалықыны білгенден кейін, өзінің қорқып кеткенеге күліп қойды. Вә ялыңач белеке білән, мехманханы өйінің ішкені көрістіп қойып, андын яны еңішіп, Çıraylık yüzünü yoşurup pol sürtüş bilen bulup getti. Samaver koyay mı? Dep sorudu o. Bopto, sını avar kıldıgan bolduk. Mehmanxana bekme azade. İçi de Gollandiya pasonu da selingan tammeş. Mukaddes Bümeryem resimi astıda gül nakışlengen üstel. Uzun bir orunduk. Yalğız kişilik işki orunduk. Taladın kirgen jayda kaç kumuş tızıp koyulgan javen koyuqlık idi. Derizinin kapkakları etilgen. Üyünün iç pakız. Bir mi çivin yok idi. Levin yoldu kelgüçe paskını sulanı keçip gelgen işte laskanın üyünün içi de uyan buyan menip yürüp tahtayını meynet kılıp yetişidin ensirep Işıkning tüyge mecburi yatkızıp koydu. Levin mehmanxanını bir qor közden keçirip çıkkandan keyin arka oylığı çıktı. Kalaç kiyip algan bayqı çıraylıq ayal epkeşki esip algan boş çileklerini pulanglatıp quduqtın su ekilish üçün Levinnin aldıda yugurup ketip atattı. Çapsan bol dep xushal vaqırdı bovay onunğa. Ondan Levin'nin yeniği geldi.
1: Bigim, Sivya jesnikir gitip aram siz. O bigim mu bizninki gip atmağıt kep durdu.
0: O şık aldıdaki sala sunuğu yölünüp durup, Levin bilen parağı çüşüp getti. O aldı bilen özünün Sivya jeski bilen kandak tonuş kallıkını sözlep beri vatkanda, dervaza gıç kılıp içilip, İştin kaytkan işlemçile soka ve tırnılanı atkı sörtüp oylığı kırıp geldi.
1: Atla semiz kavul idi. Tühleri parkırap durattı.
0: İşlep gelgen ademlerinin işçi de üstüge güllük könglek, beşiği şilepki yuvalgan işki yigit muşu öynün balıları. Kalgan bir yaş, bir kere işkisi yallıvağan ademlerde kılattı. Üstü de mata könglek bağıydı. Bovay pelempeydin çüşüp, atlanı öz kolu bilen koştın tırnıdın çıkardı.
1: Ulan ne mi teri batı do?
0: Dep sorudu Levin.
1: Yan yo. Azırak yan icarga ağan. Şuya giterip koyduk. Fedot. Ahtı atını okurgu bağlap koy. Hem de başka atını koşu bez.
2: Dada. Мен деген соқ ішіне әп келдің ма?
0: Бәкуәт кәген егіт дадысыдың сорды. Еніқ ке, о бұғайның оғлы еді.
1: Өне, даланды тұрды.
0: Бұғай аттың еші алған бөжіланы орап, ергі ташлап қойды.
1: Ола, тамақларыны еп боғыча, бұлан түзеп қой.
0: Суғы кеткен чырайлық жуан, лық ішкішілік суыны көтіріп, Dalanğı kırıp getti. Nedindur bir top ayalla kelip kaldı. ichida chiroyliqlarimi, setlarimi, o'ttir yoshliqlarimi, qerilarimi bor edi. Ba'zilari bol yetilib olgan, ba'zilarining balisi yo'q edi. Samovarning o'ti tutishib, gurildashga boshlandi. Ishlamchilar otlarni joylashtirib qo'yib, tomoqqa o'ltirdi. Levin paytundun yeydigan narsalarni elib kirib, bovayni billi choy ichishga taklif qildi.
1: Xo'sh, qani, biz boylik ichib oldik.
0: Qeri diqqan shundoq deb turibmi, yana Levinning taklifini xushallik bilan qabul qildi.
1: Ha, bo'pti, siz bilan billi o'ltirib bir piyoldan ichaylik.
0: Levin choy ichib o'ltirib, bovayning oilasining butun ahvolini bilib bo'ldi. 10 yilning oldida u bir pomishchik ayoldan 120 mo yerni ijaraga yopdi ekan. Bultur u yerlarni setib opti. Uningdan boshqa bu yerga yiqil yerdiki yana bir pomishchikdan 300 mo yer setib opti. Oz qism nachar yerlarni boshqalarga ijaraga berib etib, ikki dehqonni yollib olib, uy dikillari bilan 40 mo yerni o'zi teribdi. Bovay ahvolim yaxshi emas deb qaqshab qo'ydi. Ammo Levin bovayning qaqshashlarining mundoqli deb qo'ygan gap ekanligini. Amaliyotda dehqonchilikning noyit obdan ketayotganligini bilib turibdi. Agar ahvoli o'zi qaqshigandek bo'lsa, har bir mori 150 rublidan yer setib olmagan. Uch o'g'li bilan bir jiyan o'g'liga xotin elib berilmagan. Uyga ikki qitim o't ketganda uylarni qaytidan bir-birdan chiroyli qilib sololmagan bo'ladi. Bovay og'zida shundoq degani bilan chiroyidan paravon turmushi, o'g'illari, jiyani, kelinlari, otlari, qalinlari bo'libmi, nayt yaxshi ket

0: قالغانلار اونون گپلریگه قاقاقلاب کولیشتی. بولوب مو تخسیلرگه شورب قویب بیرواتقان هیلق یاش جوان هممدن بک کولتتی. بو دیققاننگ بختلیک تورمیشی لیویندا چونقور تاثیر قالدوردی. بونونغا کلاش کیو آلغان یاش جواننگ اوز چرایمو سبب بولغان بولوشی ممکن. شونداقتیمو اونوندیکی بو تاثیرات unutulgusuz təsirat bulub, Levin onu məngü unutub getəlməkdi. Dikkanın üyüdün, Seviya Jeskinin üyüge bağıcı bolğan arlıqda, o qandaqtır bir nərsə özünü alaydı tartıp turuvatqan dək, o Dikkanın ailesini oylapmandı.
1: Mən sana şunu dəb qoyay, səndə qorur digən nəsi yox. Qadir qimmetini bilmeysen, Ahmı qanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab, kızımızdı şermendi kılıvat sen, balağı tıkıvat sen.
2: Kinez, ondak demen, ben zaten neymiş kıptım ha?
1: Ben neymi kıldım demsen, neymi kıgınını men sana dep birey. Birinci, sen kızımızdı talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pırketidu. Bu turgan gep. Eğer oltuş teşkillemekçi olsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızı tek koygallarını çakırmay, bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp bəsən yakşun mantı. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar mən. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsen, Levin uladın mın yakşı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi, kudu maşinini yasap çıkan dek, Bir kalıptın kesekleri. Buzuk nimile. Bu nimilenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıvatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda boluvatkanı Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Seviye Jeske şu naydiki aksüneklerinin rehberi. Levin'den 5 yaş çoğun. Öylenginige xili bolgan adam idi. Onun bir qaynısınlısı bab olup, Levin onu yaxşı görətdi. Seviye Jeske bilen xotini işkisinin o kızını özgü yatlı kılış oyunun barlıqını mı biletti. Toy kılmağan barlıq yigitlerge oxşaş o özümü o kızga azıra kızık attı. Bunu hiç kimge demigen bolsa mı, ama könlü de bilip yürettti. Özünün öylengüsü bolsa mı, o çıraylı kızının her tereptin telpigi layık hotun bulalaydıqallıqı közü yetip tursa mı, onun bilen toy kılışını, kiyitini yakşı kömegen hal etti mi, osmanğı çıkmaktı mı testek oylaydı. Bu hiyal her kaçan onun Seviye Jeske'nin uyugu berip mehman bolup geliş kızgıllıkıga soğuk su sepip durattı. Levin Seviye Jeske'nin özünü oğu teklip kılıp evetken xetini tapşırıp alganda birinci bolup muşu işini oyladı. Şundaktım o, Seviye Jeske'nin bu yakşı niyetini başkış düşensi bolmaydı allıkını oylap, ahır beriş kararı kelgen idi. Onundan başka könlünün bir yerlerde özünün o kızga könlünün bar yokluğunu bilip bekiş hiyalımı yok emes idi. Seviye Jeske'nin ailesi naid köngüllük yaşaydıgan ailelerden idi. Seviye Jeske

özümü yerlik avtonomiya komitetining en münevver faaliyetçan erbaplardan bulup, Levin o adamga bekme kızık attı. Seviye Jeski, yani Levin hazırgıcı düşünüp bulalmayvatkan adamlarının biriydi. O kıldaki adamlarının nazariyeleri anlamakka tolumu uğurluktak anlanattı. Ama emeliyetten ayrılgan, has olaylıklarga iyi emesiydi. Turmuşumu katmal, bir kıldı ötetti. İğizdi sözlü geldirge, pütülley mas gelmeydi. Su bilen yağdek, bir-birge yukuşmaydı. Seviye Jeski, həddidin ziyadı liberal adamıydı. Aksüneklerini köz gilmaydı. Ulanın köpçilikini yoşurun kuldarla, korkunçaklıkıdılla öz hayişlerini aşkarı büldürme yürüşüdü dep biletti. Rusiyani Türkiye'ye okşaş zaval tapkan döyletti. Rusya hükümetini eskilikte uççığı çıkan hükümet. Estaidil tenkıt kılışkımı erzimeydu dep söküp durattı. Ama yeni şu hükümet üçün hizmet kılattı. Yeni tehi aksüngeklerinin nemunilik rehberiydi. Sırtlağı çıksa, çörüsüge kızıl ciyek tutulgan kakarlık dügülek şilepsini kimey çıkmaydı. Çet elinin turmuşunu ademdek yaşaydığın hakiki turmuş dep bilgeçke fırsat bolsula çet elgi çıkıp gitetti. Ama Rusya'da ilgilikini mürekkep ilgar tekniki bilen başkuratti. Rusya'da yüzbegen barlık işlağı dikkat kılattı ve o işlağını bilip duratti. Rusya dikkallarını maymundun ademgi özgürüş devirde turuvatkan xaq dep karaytti. Ama yerlik avtonomiya komiteti da hiç kim dikkalla bilen onun dek kol ilişip kızgın görüşmeydi. Ulanın fikirlerini onun dek birilip anlamaydı. O evliyalığa işenmeydi, cinğe işenmeydi, işkılıp hem bile nemege işenmeydi. Ama ruhaniyelerin turmuşunu yakşılaşka, ulanın kırımını aşırışka köngül böletti. Kentinin çirkavını saklap gelişka, ceninin bağır çıtırışattı. O ayallah meselesi de heddidin artık radikal bulup, ulanın mutlak erkillikini teşebbüs kılattı. Bulup mu ayallah da emgek hukuku buluş gerek digenini bekerek takitleydi. Balısı bolmusu mu, hotunu bilen naid inak ütetti. Ulanın turmuşuğa heves kılmaydıgan adam yok idi. Xotunu yartıp begen şaraitinin yakşılıkıdın, xotunu eri bilen ötüdüğen turmuş ne, tekimi köngüllük, tekimi köngül dikidek ötküzüştün başka, hiç kandak işini oylumaydı. Kılmaydı, hem kılalmaydı. Eğer Levin'da kişilerin yakş terpini kördüğen alaylılık bulmağın bolsa, o Seviye Jeski'nin mecazını düşünüşte, hiç kandak kıyınçılık uçurmağın. O ne, ahmak, ya ki yarımas adam deplı gepni tügetken bulattı. Lekin o onu ahmak adam diyelmeydi. Çünkü Seviye Jeski akıllık, onun üstüge terbiye köygen çıkışkak adam idi. Bilmeydiğen nersi yok idi. Ama bilidiğallarını amal bolmağanda aşkarlımısa, adette zadılı aşkarlımaydı. Levin onu yarımas adam dep tekimi eytalmaydı. Çünkü Seviye Jeski könlü tüz, ah gönül, akıllık, hizmette aktif, kızgın adam idi. Etrafıdaki adamlardan onu maktamaydığını yok idi. Ezelden yaman iş kılıp bakmağan idi, yaman işini kılalmaydı. Levin onu düşünüş için tırışıp baktı. Lekin düşünüp bulalmadı. Onun üstüge o ve onun turmuşu onunla açkılı bulmaydıgan sırdak bilinetti. Seviye Jeski bilen Levin naid yakşı ütetti. Şuna Levin onu her cihetten sınap bakmakçı. Onun kişilik hayatı bolgan karaşlarını bilip bakmakçı bulatdı. Lekin bu urunuşları
her kaçan neticesiz kalattı. Levin her kitim Seviya Jeski'nin işki dünyasını işkirlep kırıp bakmakçı bolgallarda onun sel osal halet küçüşüp kelivat kallıkını, közlerden korkkandek bir hıl haletinin eks eti vat kallıkını sezetti. Onun geplirge cevap berişini ret kılgandek gepni başka yakı buruvit etti. Levin özünün igilik edin könlü kelivatkan bir çağda Seviya Jeski'nin ailesi keti vatkanıdın tolımı kuşalıydı. Hem işleri köngüldeki de keti vatkan bu bəxtlik er hotun ve ulanın hatırcam ailesi onu kuşal kılgandın başka özünün turmuşudun razı bolmay vatkan muşundak küllede ulanın turmuşunun şunçilik uçuk yoruk, şençilik ve kuşal horam keti vatkallıkının sırrını biliş mu Levin'nin isteklerinin biriydi. Onun başka Levin ulanın ailesi de ulağı koşuna bir neç pomişçikini uçurtup kalsa, ula bilen yerdin alıdığan osulga, işlemçilere ait bir münçü meseleler üstüde paranlaşkısı bayidi. O bu meseleler üstüde hazır ula bilen paranlaşışının azırak bimenilik boludugallıkını bilse mi, onun karşıda bu intayın muhim iş idi. Bu meseleler kulluk tüzün mezgili de ancı muhim emes boğuydu. Angliyada o mesele emas. İki devletning sharoiti o'xshumag'achqa, o'xshumagan tuzumlar bekitilgandi. Ammo hozir bo'libmi bizning Rossiyada hamma narsa ostin ustun bo'lib ketdi. Hamma ishlar yangidan vujudga kelishga boshlayapti. Mushundoq chaqda qoida tuzumlarni qandoq bekitish masalasi oldimizda turgan eng cho'ng masala. Dep oylaydı Levin. Oğ, Levin oylığan dek obdan bolmadı. Saslıkla kurup getip, lay horekle kalmaptı. Kün boyu yürüp, üçtalı lay horek atalıdı. Lekin, her kitim ovdun iştahısı eçilgan, keyp çağ kaytıp giletti. Küçlük cismani hareketler köp bolgaçka, ruhluk tetik bolup kalattı. Ov avlavatkan çağlarda asasen hiç nemi oylamaydı. Ama arılap, ihtiyardın sırtalda aşu qeri dikkanın ailesini esige ilip kalattı. Ulanın onun da kaldırgan tesiratı, onun da hem işte ihtiyat kılıştın başka, özüge alakadar bolgan kandaktır bir işini hel kılıvelişini tekazza kılıp turgandek tuyğu berip kalattı. Keşlik çay vakti da işki pomişçik, öz igilikigi hamili kıladığan bir işinin mesleğeti üçün kırıp geldi. Uzakı bamay ulanın otursu da Levin kızı kıdığan meseleler üstü de paran başlanıp getti. Levin çay üstülünün ayal sahip hanığı yıkırak yerde oltırgan bolgaçka o ve onun sınlısı bilen paranlaşıp oltırışkı mecbur idi. Ayal sahip hana yüzüdeki zınıqları yaraşkan, çırayda tebessüm oynap durduğan düğülek yüzlük, sus seyrik çaşlık pakar ayalıydı. Levin onun bilen paranlış arkılık, Seviya Jeski'nin özü kızıkıp durduğan en çoğun sırını bilmekçi bolgan idi. Lekin bekme korunup gelip, deydiğan gepini tapalmay temtirep kaldı. Bundak buluşu onun udulu da, yaqsi bekme töven ilingan könle kiyip algan sınlısı oltıratdı. Könlükinin şu yeridin appaq köksi yerim körünüp duratdı. Levin onun özünü dep muşundak könle kiyip alganlıkını bildi. Onun köksi bekme ak idi. Bedini muşundak. Onun könlükinin aşı uçuk yeri Levin huduqturup erkin pikir kılıçtın mehrum kılıp koyu atattı. O, bu könleknin mehsus özünü dep şundak tiktirilgeldikini tesavvur kılıp oldurdu. Belkim onun o tesavvuru hatadı. Ama onun o şundak tesir beygen idi. Levin onun uçuk yerige karaşını
özü üçün yaxşı iş emas deb oylab, ha deb onundan közünü kaçıratdı və onun şundaq könlək kiyişini özü keltirib çıxarğandek oylapma qalatdı. Özünü xuddi başqalarını aldavatqandek oylap qelib, özünün muddasını düşəndirib qoymaqçımı bolatdı. Amma düşəndirişke hər qandaq qılıbmı tılı balmaydı. Şunun bilən o qızırıb, bozırıb, amal qılalmay oltırıb getdi. Onundaki bu xil qorunuş, Seviya Jeskinin qeyni sınlısıqımı təsir qılgandak qılatdı. Amma ayal sahibxana diqqət qılmıqan bolsa kerek, onun da heç qandaq inkas yok idi. Texi məqsədlik halda sınlısını gəpki qoşuluşku məcburlaydı. Siz mana, eriniz Rusiyanın heç qandaq nərsigi qızıqmaydığa oxşumamdu dəb qaldınız. Dedi ayal sahibxana başlangan parağını davamlaşdırıb. Dəl onun əksiçə, o çətəlləgi çıxışqı amıraq. Amma çətəllərdə bu yədikidək ərkin azadı jürənməydi. Rusiyada onda qəməz. Əmmiliyədə özünün adəmləri boğaçqa, şünçilik azadilik işçili yaşaydı. Onun işləri tolumu köp, əmmin ərsigi qızıqıdı. Bu onun tuğmu mücəzi. Əraz, siz texi bizdən məktəb berib baxmadınız qo deymən. Hə, badim, eliki yögümeç ot bilen oralgan bina qo. Şundaq, o bizdən nasta qılıvatqan iş. Dedi o, sınlısını körüstüb. Hə, siz ballanı özünüz oqtamsiz? Dəb sorudu Levin, ba amalı bilen közlerini onun köksüdün kaçırıp. Lekin, nəgili qarısun, közlerini onudun kaçırıp bulalmay vatatdi. Şundaq, özüm oqtıp kilovatı mən. Yeni bir ayal oqtıkçımız mı ba? Yeni tən tərbiyə dərisini mi kırgızdıq? Hə, yaq, rəhmət, çay boldi. Dedi Levin, çay quymaqçı bolovatqan xizmətkarğa. O, ula bilən davamlıq billi oltırı verişki cür eti yetmək, hörməsizlik bolsumu, amalsız qızırıp turup, ornıdın turup getdi. O tərəbdə paran qızıp keti vatudu. O, bu bir eğiz kəpini qılıp qoyup, üstəlinin o tərpəgi getdi. Seviya Jeski bilən işki pomişçik qızğın parandı idi. Seviya Jeski qipaş olturup, bir qolu bilən oldudiki istakanını pekirtip, yeni bir qolu bilən burtini xudu onu pıravatqandek burnu astığı tartıp əkilip, yeni qoyu itip olduratdi. Bir cüp qapqarı közleri burti appaq aqırıp ketken, ayacandın özünü basalmay qelivatqan bir pomiş çıktı idi. Turqudun onun gəplirge qızıqıp qelivatqallıq çıxıp duratdi. O pomişçik toxtumay diqqalladın ağırnatdi. Levin Seviya Jeskini onun bundaq ağırnışlarına qandaq cevap berişini bilidu. Gepki iğiz açıdıqallı bolsa, onun geplerini yok çıkırdı dep oylıgan idi. Lekin o onda kılmidi. Pekat onun külkülük geplerini kızıqıp anlap oltırı verdi. Salayeti bu içi etkanda, onun bundaq cevap berişi mümkün emes idi. Ak burutluk o pomişçiknin cahil quldarların ikerliki. Yezidi uzak yaşagan. Dekancılık işlerga tolumu heves kılıdgan ademliki geplerden çıkıp duratdi. Onun üstüge galitili tikilgen burunki mehmallık kiyimi. Akıllık hem azraq gemkin körünüdgan közleri. Rusçini sılık ravan sözleşleri. Aptapt köyüp kardap ketken çıraylık yuğan kollarını silkip durup sözleşleri. Ve koluğu takavalgan en burunki toy üzüküdün mü, Levin onun aşkıl alayilikini körgendek boldi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Eger uzak yıllık ecrimsinge igilikim ne? Onun üçün tökken tälerimni demigen bolsam, yerlerimni allı burun taşlıp etken, ya ki setip etken, Nikolay Ivanovich kokşaş, Fransiyanın operasını kögüle Fransiyaya ketken bulattım. O pomışçıkının korulup ketken akıllık yüzü de hoşal külkü oynap durup atattı. Ha, lekin siz onu hazırgıç taşlamadınız. Dedi Nikolay Ivanovich Sviyajevski. Şunu da malum. İgilikinizden yanılı sizgi paydası tegip atkan gap. Paydası pekat birla. Özünüzden üydü tursiz. Özünüzden tamakını yaysiz. Başkalarının kolu karmaysiz. Yeni bir terpi, o dikkallarını bir küllerde aklını tepip kala degen ümit bilen yaşaysiz. Lekin dep kelsem siz mi işenmesliğiniz mümkün? Bu hak, işki vazlık, buzukçılıkını bilidu. Hemme nersini bölüşüp oldu. Ne eti, ne kalıskan mıydı? Açlıktan öley dep gelişi vatıdu. Ama siz ulanı hak verip işletsiniz, tüzük işlikli unumaydı. İşini buzudu. Yani tek geliştirgücü sotçığı üstünüzün erzi kılıdı. O erzi kısa siz mi kınmam siz? Dedi Sviyajevski. Men erzi kılamam mı? Herkes o da kınmay men. Erzi kıplı koysanız üstünüzün her kılı gepleye çıkışkı başlaydı. Bunda kakvaldı kim onda kılışkı cüret kılıdı? Yemkeşek meydanındakiler ulağı olduğunu hak verip durup diken. Ula pulunu iple kaçıp getipti. Ulağını geliştirgüç sotçı ne mi kıl aldı? Koyup verdi şu. Fakat yezlik sot mekkemesi bilen yezi başlıkla ulağının edepini bereleydi. Yezi başlıkı konu kaydı bu içe ulağını rast kamçılaydı. Ulağını aşındak edeplep turmaydıgan bolsa, biz yerlerimizde taşlap dünyanın uçetik kessek buludu şu. Bu pomişçik bu gepleri bilen Sviyajevski'ni meskara astığı ilova tattı. Ama Sviyajevski onun geplerge terikiş bu yaktı tursun, eksice oyun körü vatkanda külüp oltırattı. Ama biz igilikimizde başkuruşta onda kusul kollansak bulmaydı, dedi o külüp durup. Men mu, levim mu, yeni birimi onda kımaslık gerek. O yeni bir pomişçikini körüstü.

geht. Mana Mikhail Petrovich mu igilikini bir obdan başqorup ketibatmamdı. Uningdan ahvolining qandaqligini sorab ko'rimchi. İgilikimizni aşındak usul bilen başqursak muvafiq bolamda? Bu gapni qilgan pomishchik muvafiq bolamdu degan gapni atay olaydi urg'u bilan dedi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.